TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli dinleyiciler.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. MHP lideri Bahçeli, mecliste kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hukuki ve idari süreçlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, yasa yeni kapı açtı, herkes barış ve kardeşlik diliyle konuşmalıdır, dedi. CHP'den istifa eden tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni partiye katıldığını açıkladı. Yeni parti lideri Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkındaki fezleke meclise ulaştı. Ahbap Derneği'nde Gazze için toplanan 1 milyon dolarlık altının olduğu kiralık kasadan ilaç çıktı. Aydın Kuyucak'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. CHP sözcüsü Sarı, Bolu, Gümüşhane, Hatay, Tokat ve Sakarya'ya yeni il başkanı atadıklarını açıkladı. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü, pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Filistin lideri Abbas'la görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi, İsrail'e tepki gösterdi. Netanyahu çatışmadan nemalanıyor, dedi. Abbas da Gazze Filistin'in parçasıdır. Gazze'de devlet olamaz, Gazze'siz de devlet olmaz ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu organ bağışında 10 ayda 143.887 kişinin dijital vasiyet oluşturduğunu açıkladı. İstanbul'da Sarıyer, Kısırkaya, Şile, Beykoz ve Arnavutköy'de denize girmek yasaklandı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ün kontrolü bizde, artık İran sadece konuşuyor, eyleme geçemiyor, dedi. Pakistan kaynakları ise ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkes süresini uzatmayı kabul ettiğini öne sürdü. İran'da bizim açımızdan ateşkesin başladığı bir tarih yok, dolayısıyla uzatılacak bir şey de yok, açıklamasında bulundu. ABD Başkanı Trump'ın sahibi olduğu Truth Social'da resmi hükümet duyurularına ücret karşılığında erken erişim sağlandığı iddia edildi, piyasaları etkileyebilecek devlet bilgilerinin aylık 100 bin dolara satıldığı öne sürüldü. ABD'de doğum yapmak isteyen yabancılara karşı görev gücü kuruldu. ABD doğum yapmak amacıyla seyahat etme uygulaması olarak nitelendirilen doğum turizmini sona erdirmek istiyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Dün gece de gökyüzünde görsel bir şölen vardı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Doğan canlı yayında.
1: Size ait olduğunu herhangi bir yerden esinlenmeden çalmadan yazdığınız noterden onaylatmak tabii ki sağlıklı ama.
2: Peki hani dedin ya esinlenmeden çalmadan yazdığını onaylatmak önemli diye. Ben mesela geldim Orhan Kemal'in bir sözünü yazdım aslında oraya ama sana da tasdikledim. Sen mesela nereden bileceksin? Yani o tasdiklendi.
1: O beni alakadar etmiyor sizin beyanınızı.
2: Kim alakadar? Ben parama bakarım mı diyorsun? Ne kadar ayıp Ebru?
1: Ya bakın şimdi şöyle oluyor. Siz getiriyorsunuz Orhan Kemal'in şiirini almışsınız. Bunu ben yazdım. Hiçbir yerden esinlenmeden şey yapmadan diye biz bunu beyan halinde yapıyoruz.
2: Ben parayı aldım bu böyle diyor. Artık kim ilgileniyor peki sonrasıyla?
1: Tabii suçlu konumuna düşünüyorsunuz. Buna bile davalar açılıyor. Mesela bize dava açılıyor.
2: Anladım. Yapamayacağız yani öyle bir şey.
1: Öyle bir niyet mi vardı?
2: Yok canım meraktan soruyorum. Boş versene ya. Vallahi yeter artık etrafımızdaki insanlar ne düşünür kaygısıyla bir şeyleri yapmaya çekinmemiz bir yere kadar. Vallahi artık bir son bulsun. Yani gülmek istiyorsanız açın ağzınızı. Eğer otobüsün o körüğünde ayakta duruyorsan tam karşındaki adamın burnunun ucuna doğru.

diye gülün. Ne olacak? Ne yapacak yani? Hani ne yapacak derken acaba hangisini yapacak onu soruyorum ben. Doğan Canlı yayında.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Süper FM'den herkese süper bir gün dileyerek selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim, radyolarınız an itibariyle.
1: Doğan canlı yayında.
0: Tarihler 13 Ağustos, günlerden Perşembe, yeni günü yine beraber karşılayalım diye hepinize.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
0: İstanbul'da kasvetli bir hava vardı. Kapalı, yani Maslak dolayları, işte Levent vesaire falan, oralar biraz daha böyle hani güne başlarken çok karanlık dünyam. Ay dur, onu çalacağım. Dur. Ama dur, hemen çalamam. Birazdan onu çalacağım. Unutturmayın. Evet. Gri bir havayla başladı güne ama muhtemel gün devamı böyle olmayacak diyor ve hızlıca önce yoklamamızı alarak muhabbetimize başlıyoruz. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. Sadece bakayım şarkı ne kadarmış? 2 dakika 25 saniye. 2 dakika içinde gelen mesajları birazdan yayında paylaşmaya başlayacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an kimlesiniz, ne yapıyorsunuz, ne var ne yok, özlediniz mi? Yazın çizin. Hemen bu şarkının ardından önce yoklama faslıyla muhabbetimize başlayalım. Günü beraber karşılayalım. Hoş geldiniz.

0: sana kıyamam.
1: Haydi bakayım kimler nerelerden dinliyormuş. Önce yoklamamızı alalım hızlıca. Az önce birden aklıma gelen o şarkıyı da çalayım. Eski bir şarkı bu ama bundan 10 sene önce falan galiba Elif Kaya da okudu. Çok seviyorum ya. Bazen böyle durup dururken aklıma geliyor, mırıldanıyorum. Dur bir kuple dinleyelim, hemen ardından yoklama mesajlarınız.

Ankara'dan Özkan günaydın. Tekirdağ'dan Senem selamlar. Nurten yazmış. Konya altında denizdeyim. İş öncesi seni dinleyerek kahvemi yudumluyorum. Aa, sabahın köründe işe gitmeden önce denize mi gittin? Sana helal olsun kız. Sezgi yazmış. Yo, Sezgin. Sürekli dinliyorum seni ama rahatsız etmek istemiyorum. Yaklaşık 7 yıldır buralardayım demiş. Aa, niye rahatsız etmek istemiyorum ne demek ya? Aşk olsun Sezgin. Belçika'dan Bilal, dayımla beraber Hollanda'ya doğru yoldayız. Tabii ki seni dinliyoruz demiş. Selamlar. Paris'ten dinliyor Halil. Oley. Kim bilir şimdi nerelerde? Tuzla'dan Umut, yine işe gidiyoruz. Ha, bu arada borç ödemeye gelmişiz biz bu dünyaya. Öde öde bitmiyor. Üç çocuklu hayatta çok zor diye mesaj yollamış. Selamlar.

0: Bakü'den dinliyor sevgili Elmira. Selam Antalya'dan. Mersin'e kız istemeye gidiyoruz Dancan. Çocuklarım Güney ve Ege ile dinliyoruz demişler. Kız istemeye. Hadi bakalım hayırlısıyla. Vermiyorlarmış bir de. Elbistan'dan selamlar Doğancan. Yollar sensiz çekilmez diyen Emoş. Selam. Manisa Turgutlu'dan Serdar. İşe giderken seni dinliyorum. Sesine kurban be. Sen olmasan ot gibi yaşıyordum vallahi demiş. Hayatıma renk kattın diyor. Ve benle mi geldi o renk Serdar? Allah razı olsun ya. Sevgiler. Ankara'dan Arzu yazmış. Yaz okulunun kapısında kızımla açılmasını bekliyoruz. Açılır açılmaz onu bırakıp kendi işime geçeceğim. Henüz tatile gidemedik vallahi. Ankara'nın kuru sıcağında kavruluyoruz diyor sevgili Arzu. Günaydın. Neymiş bakayım başka? Kimleri denizde, kimileri denizde, biz Hollanda'da serada diye bana bir sera fotoğrafı yollamış. Tamam, serada ama Hollanda'da ayrı, öyle düşün. Çengelköy'den Şenay günaydın. Bizi hem işe alan hem de bu yetmezmiş gibi aracıyla işe götürüp getiren müdürümüz Serpil Hanım'a sonsuz sevgiler diyor sevgili Şenay. Ve Elif Barış günaydın. Yalaha Şenay, yalak Şenay. Şu an o araç içinde buz kesti. Kırklar Eylül'e Burkaz'dan Merve günaydın, selamlar. Gaziantep'ten Sena ve Yusuf işe gidiyoruz demiş. Ankara'dan Atilla selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Atilla. Eyvallah, sağ ol. Bu kadar sevilmek nasıl bir duygu Doğancan, anlatsana biraz demiş. Ay vallahi Sude'cim, Allah seni inandırsın. Geceleri gözüme uyku girmiyor heyecandan, sevinçten diyor ve bir kaç saniye bakayım, 20 saniye sonra buradayım.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
0: Günün yayın konu başlığı ne olacak? Ben de bilmiyem. Şarkının hemen ardından bulurum, rahat olun.

0: Evet, şimdi az önce dedim ya, bugünün konu başlığı ne olacak bakalım falan diye. 15-20 tane bununla alakalı mesaj geldiyse yemin ediyorum hepsi sadece aynı şeyi yazmışlar. Uzunca zamandır işlemediğim, her işlediğimizde de böyle türlü gerginlikler yaşadığımız bir konu başlığı var. Anlayan anladı. Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Olsun mu? Ya Doğancığım, bizim başımıza şöyle bir olay geldi. Biz bunu hiçbir şekilde mantıklı ve böyle kendi içinde işte hiçbir fizik kurallarına sığdıramadığımız bir konu başlığı, bir mesele, ama biz böyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğiniz bir olay varsa, türlü harflilere karışmış olanlar varsa, gözünüze görünen türlü şeyler varsa, türlü seyahatlere çıktıysanız, bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar.
1: Bu var aman a six a chimes a lion to chase a purple. Is the one in a six a chance. Rhea is the lion people.
2: Gol, belli kimi tanısın ben hamur. Tekir rahat olsun gol canım.

Rüya çalmışken hemen o zaman Azerbaycan'a da bir selam yollamış olalım. Bakü'den dinliyor Nahide. Ne bu? Sabahın hayır Bakü'den Nahide. Arkadaşımız Aygün'ün doğum günü, onu kutluyoruz diye böyle güzel bir pasta fotoğrafı falan yollamış bana. Masanın üstünde gül yaprakları. Kız şu an mı kutluyorsunuz sabahın köründe? Herhalde işe gitmeden sürpriz ha? Ne güzel. Faydası olmadı. Kimse benden razı kalmadı. Değiştirmişim indi fark. Ay o değildi arkadaşlar. Ben geçen gün bir falcıya gittim. Size bir şey söyleyeyim mi? İsim verdi ya. İsim verdi. Lokasyon ve dedi ki şurada oturuyor. Adı da bu dedi. Oha dedim artık kadına. İnanılmaz. Ama söyleyemem tabii yayında yani şeyi. Kimdir, nerededir vesaire. Böyle bir şey yok.

olaylar, paranormal olaylar, mantık ve fizik kurallarıyla açıklayamadığınız ama vallahi ben böyle bir şey yaşadım Doğan Can. Bir tane aksakallı dede geldi bana, dedi ki kızım şu yerdekini bana uzat dedi. Yere eğildim, başımı kaldırdım, dede yok. Tam ben eğildiğimde o sırada diye böyle anlatabileceğiniz hikayeleriniz varsa bugünün yayın konu başlığı. Bazılarımızın 3,5 atacağı Yusuf Yusuf olacağı o gündür bugün. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80. Minik bir ara, hemen ardından telefon bağlantılarıyla muhabbet başlasın. Doğan

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere doğaüstü olaylar. Hepimizin hayatının bir döneminde, belki işte ergenlik, çocukluk, belki belli bir yaştan sonra geçirdiği türlü dönemlerde maruz kaldığı bazı olaylar vardır. Anlatıyorum, buna kimse inanmıyor. Hele bir de size anlatayım derseniz eğer, ben söz veriyorum size inanacağım. Çünkü ben hayatın içindeki türlü mucizelere dönem dönem hepimizin olduğu gibi tanıklık etmiş ve maruz kalmış ve bazı mantıkla açıklamasını yapamadığım şeyleri yaşamış biri olarak söyleyebilirim ki bu gibi şeyler var. Dolayısıyla yani her şey bizim elle tuttuğumuz, gözle gördüğümüz gibi değil. En başta insanın kendi varlığı bile büyük bir mucizeyken bazen bazı olaylar, bazı hadiseler cereyan edebiliyor. Yani ben böyle bir şey yaşadım abi. İster inanın, ister inanmayın diye anlatabileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Haydi siftahımızı atalım.
1: Öldü demek ki.

0: radyoyu kapatamayıp sesini falan kısıp böyle dinlemeye yine de kopamayıp ya çok geriliyorum deyip buradan gidemeyeceği o gündür bugün. Mesela ben bu konuyu açtığım zaman annem radyoyu kapatıyor biliyorum. Doğaüstü olaylar bugünün yayın konu başlığı. Kim var hattımızda? Alo!
1: Günaydın güzel insan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ankara Etimes Kutsal İdris.
0: Hoş geldin. Kim dedin abi isimle?
1: İdris.
0: İdris. Heh, hoş geldin İdris abi. Ne haber? Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben servisçiyim. Belediyeden emekliyim. Şu anda servis aracı kullanıyorum.
0: Hadi bakalım. Kolay gelsin. Herhalde az önceki anlatımımdan gaza gelip sen de başına gelen bir işi anlatacaksın.
1: Seninle mesajlaşmıştık Ankara'ya gelirken. Hatırlarsan Göksu Parkı'nda nerede buluşayım demiştim ben de sana. Dağ kızağının orası uygun demiştim.
0: Aa tamam, o sendin. Doğru hatırladım, evet abi. Ne geldi başına, anlat bakalım.
1: Ya benim başıma iki tane olay geldi. Birisi askerde, diğeri sivil hayatta, yani bundan birkaç sene önce. Sabah kalktığımda sol elimin üç parmağı, serçe parmak, yüzük parmağı, bir de orta parmağın sadece parmak kısımlarında elimde kına yakılmıştı.
0: Bu genelde böyle rüyada işte türlü varlıkların yaktığı rivayet edilir ama bununla alakalı bir de şey var. Bak tam girdim şimdi baktım ona. Buna Tinea nigra adı verilen yüzeysel ve zararsız bir mantar enfeksiyonu ya da işte cildin dış kaynaklı bazı pigmentlerle temasından kaynaklanan bir şey olduğu da söyleniyor tıbbi olarak. Ama halk arasında buna cin kınası deniyor. Tövbe haşa.
1: Evet zaten ben de fotoğrafını çektim. Hani bir hoca arkadaşımız var. Kendisine attım. Aynı senin dediğin olay gibi. Seni diyor bir düğüne götürmüşler diyor. Orada diyor işte durmuşsun diyor. Kına yakmışlar diyor.
0: Seni düğüne götürmüşler.
1: Evet öyle söyledi aynen.
0: Seni mi evlendiriyorlarmış? Sana niye kına yaktılar?
1: Bizim hanımla aramızı bozma evlendirmesi.
0: Hayır yani... Sonuçta kına yakılan kişinin düğünü vardır ya dolayısıyla yani.
1: Yok misafir olarak götürmüşler.
0: Bir de çoğunlukla hani erkeklere sembolik olarak böyle serçe parmağına hani yalandan bir kına vururlar. Hanımlara daha çok o kınayı yakarlar ya. Şimdi diyorsun ki benim komple elim kınalıydı. Ayda abi ne yaptılar acaba sana? İdris abi. Ve bu yaşa kadar ya. Geldin iyi. Neyse boş ver. diğeri ne? Bir şey daha var dedin.
1: Diğeri de ben askerde emekli bir oramiralin şoförüydüm. Kendisi Kadıköy'de oturuyordu. Biz karşı tarafta Kasımpaşa'da kalıyorduk. Kendisini şeye bıraktım. Bağdat Caddesi üzerinde işte. Dönüşte Boğaz Köprüsü'nün tabii o zaman adı Boğaz'dı. Bahsettiğim 99
0: yılı. Boğaziçi Köprüsü'ydü o zaman. Evet, evet. Şehitler Köprüsü, evet.
1: Aynen, Boğaz Köprüsü'nü üstüne çıktım. O ara dalmışım, uyumuşum. Hani hiç kendimde değilim, farkında değilim. Bir de birisi böyle dürttü. Halk abi dedi, ne yapıyorsun dedi. Kafamı bir kaldırdım. Askerin nizamiyenin önüne gelmişim. Arabayı nizamiyenin önünde durdurmuşum ama hiç haberim
0: arabayı
1: yok.
0: Arabayı yani, sen Boğaz... kullanıyorsun.
1: Tabii ben kullanıyorum yanımdaki.
0: Ama tam köprünün üstündeyken benim şartel kapandı, gözümü açtığımda askeriyedeydim diyorsun.
1: Ben kendim istop etmişim ama araba çalışıyor tabii ki. O şekilde hani şeyden Kasımpaşa'ya kadar gitmişim.
0: İnan ol
1: ki nasıl geldiğimi bilmiyorum. Nizamiye'deki nöbetçi arkadaş uyandırınca kendime geldim.
0: Yazılım güncellemesi mi atıyorlardı acaba sana o sırada? ne olabilir Allah. Yani Allah Allah. Hani çünkü arabayı da kullanmaya devam etmişsin.
1: Tabii arabayı kullanmışım ama inan ol ki hiçbir şey hatırlamıyorum.
0: Bu ne acaba, ne işaret? Hani bunu bir yorumlamak lazım. Arkadaşlar bu hikayenin sizce alt metni nedir? Anlayanlar bir yazsın, ben bir yere varamadım çünkü buradan.
1: İlk anlattığım hikayemden sonra ben bir hafta uyku uyumadım. Bu kına hikayesinden sonra. Acaba yine bir yere götürecekler mi, bir şey mi olacak diye. Bir de hoca...
0: Sadece kına mı abi? Peki mesela hissettiğin başka bir şey var mıydı uyandığında?
1: Yok.
0: Sadece elinde
1: o
0: kına.
1: O konulardan bir şey yoktu.
0: Evet. Neyse tamam, pisleşmiyoruz. Hadi gelsin sabah enerjimiz o zaman.
1: Günaydın herkese.
0: Ay keşke Kınayı getir anneye çalsaydım. Bu ara bu şarkıyı çok istiyorlar benden. Salih Bademci de okumuş yıllar önce olan o Hülya Avşar şarkısını.

Güzel okumuş değil mi? Salih Bademci biliyorsunuz oyuncu. Bu bir proje albümü yaptı Eda Metin Özülkü. Onların şarkılarını işte bu dönemin oyuncuları seslendirdi. Bu da onlardan bir tanesi. Hem yeter hadi mesajlara bakalım. Bak Doğancan Salih Bademci diyor şapka çıkarıyorum demiş Berrin. Ha, çok mu sevdin? Kız abartma okumuş işte yani dümdüz. Ne yani? Adam ondan sonra bir hafta uyuyamamış düğünden Doğancan. Düşün artık neler olduysa diyor Pınar. Ya. Suat çayı masaya püskürttüm seni yüzünden Allah seni ne yapsın demiş. Ay ne dedim ayol? Ne yapacağım bir yere varıp hayırdır, hayırdır inşallah de geç işte demiş Şile'den Recep. Olur mu canım bazen o bizim rüyalarda gördüğümüz ya da başımıza gelen türlü anlar bize bir şeyin habercisi ya da bize bir şeyin mesajı olabiliyor. O yüzden onu doğru anlayabiliyoruz.

0: şapka çıkarıyorum Doğancan.
1: dur. O zaman şöyle yapalım. Şimdi mesajları şöyle okusam daha iyi olacak bence. Erkan yazmış. Ben bir gün evde oturuyordum. Ayaklarımı sandalyeye uzatmıştım. Telefona bakıyordum. Ortalama yarım saat falan sabit bir şekilde tıklama sesi geliyordu. Benim de kulaklığım olduğu için çok dikkat edemedim ilk başta. Sonra bir ara kulaklığı çıkarıp sandalyeye bakınca sandalyeye düzenli aralıklarla bir şeyin tık tık tık vurduğunu gördüm. Sandalyenin üzerinde de havlu asılıydı. Her tıklama geldiğinde halının püskülleri sallanıyordu. Elimde videosu da vardı ama bulabilirsem yollarım izlemek istersen demiş.
0: Ay yolla Erkan. Yolla. Erkan sana da tıklatırız. Aa, bu ne delalet? Üç vakte kadar Erkan sana. Aa, ne acaba? Hele bir yolla bakayım videoyu.
1: Allah Allah.
0: Alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ecem benim ismim. Nasılsın Doğan?
0: Teşekkürler. Doğru. Ela dedin değil mi?
2: Ecem.
0: Ebru.
2: Ecem.
0: Kız anlamıyorum, ağzının içine lokma varmış gibi söylüyorsun. Ne?
2: Ecem.
0: Ecem değil mi?
2: Evet.
0: Heh, tamam, hoş geldin Ecem. Peki nereden arıyorsun, ne iş yaparsın, tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum. Mali müşavirim.
0: Güzel, kolay gelsin. Hadi gelelim gündemimize. Senin başına ne geldi anlat. Ama bugün şimdi böyle paranormal olayları anlatıyoruz ya, o yüzden bunları anlatırken o ses tonuyla anlatın. Yani böyle neşeli neşeli değil de. Yani biz de bir gerilelim yani dinlerken. Buyur.
2: Tamam. Şimdi ben kendi hikaye, ya birkaç tane bir olay olmuştu küçükken ama onları anlatmak istemiyorum da anneannemle dedemin hikayesini anlatmak istiyorum.
1: Aha, ne oldu?
2: şimdi yıllar yıllar önce Kayseri'de anneannemle dedemin köyde bir evi varmış. Orada anneannem yemek yaparken mesela 5 tane domates mi var? 3 tane bir dönüyormuş. 3 tane kalması gerekirken 7 tane domates görüyormuş.
1: Ah, doğradıkça çoğalıyor.
2: Evet.
1: Yani güzel.
2: Sonra yağın bitmesi gerekiyormuş ama yağ taşıyormuş. Sonra anneannem de korkuyormuş. Hani arkasına bakıyormuş, biri mi geliyor getiriyor diye. Endişe duyuyormuş. Sonra bir gün gece ses duymuş. Kapı tıklatılmış. Ezan sesinden sonra. Sonra çok korkmuş, dedemi beklemiş. Çünkü dedem kalkmış yataktan ve geri gelmiş. Sonra demiş ki hani, ne oluyor, bana da söyler misin, evde garip şeyler oluyor, ben çok korkuyorum demiş.
1: Bir bakmış dedenin ayakları ters.
2: Dedem de demiş ki tamam sana söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Eğer söylersen evimizin bereketi kaçar.
1: Ha, sen de geldin radyoda. Evet, sırt tutmada Ecem gibi olun arkadaşlar. ne görmüş?
2: Sonra meğersem, yani öyle paranormal derken biraz daha yani güzel bir şey anlatıyorum aslında. Hızır varmış evlerinde. O gelip hani bir şeyler bunun karşılığında yemeklerine bereket katıyormuş.
1: Hızır Aleyhisselam'ı mı görmüş? Evet, o olduğunu nerede? Evet. O demiş mi ben Hızır diye?
2: Ben yani bilmiyorum demiş mi ama dedemden iki tas su istiyormuş. Abdestini, namazını almak için. Ve her sabah gelip gidiyormuş.
1: Allah
2: ve
1: Allah.
2: Ve sonra anneannem ne yapmış biliyor musun? Bir daha bizim eve kimse gelmesin diye korkudan komşuları anlatmış ve bir daha gelmemiş. Evet.
1: Bir şey diyeceğim yani ama ya da şimdi bir şey demesem mi acaba? Hayır yani.
2: Korkunç.
1: Yolu var, yolda mı var? Şimdi kadıncağız orada yemek yapıyor. Hani usulünce mi olsaymış? Kadın korkmuş sonuç itibariyle.
2: Korkmuş
1: şimdi
2: yani.
1: Günün sonunda o şey diye düşünmüş olabilir anneannen. Ay ne işi var elin adamın? Düşünmüş olabilir yani. Hani onun bakış açısıyla söylüyorum.
2: evet öyle bir şey olmuş.
0: Peki bu bir kere mi olmuş? Atıyorum o 5 domates birden 7-8 domates yağlar taşmış bilmem ne falan.
2: Yok bir süre böyle devam etmiş. Anneannem sonradan anlamış.
0: Ah ah o nenenin azıcık aklı olsaydı ortaya biraz bileziklerini çıkarırdı ortaya da. O 3 bilezik 5 bilezik olsaymış.
2: Evet.
0: Ay neler koyardım ortaya daha da fazlalaşsın diye. Evet Ecem. Güzelmiş. Yaşıyor mu anneannenle deden?
2: Ya maalesef.
0: Allah rahmet eylesin. Onları da anmış olduk bu vesileyle.
2: Evet. Peki. Anmak istedim ben de. Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Doğancan bence dedesi neneyi keklemiş. Doğancan bugün çocuklar korkudan bağlanamaz rahatsın. Ya ben geceleri yalnızım korkuyorum ya. Normalde korkmazdım ama şu müziği çalma bari diye bir mesaj yollamış Derya. Aa Derya aşk olsun.

0: sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu...
1: Alan değişsin. Kompen.
2: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Anladım.

0: geçişlerde çok yoğun. İkinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta. Aliş Köprüsü Adıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Ayman Saray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60. Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40. Otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35. Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40. Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat. Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30. Bağdat Caddesi minibüs yolu İdeertepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat. Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 28 dakikada ve Uzunşehir Kavşağı'ndan 1. Köprü Gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Süper efendim.
2: Açık kalmış Eko, pardon.
1: Süper FM'den herkese yeniden günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Başınıza gelen türlü işte gerilim dolu. Ya Doğancan, ben böyle bir şey yaşadım yıllar önce ya da belki yakın zamanda. Kimse inanmıyor ama valla başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Hoppa. Ya da mesaj yazın ama hikayelerinizi özet bir şekilde yazın.

Metehan Gaziantep'ten yazmış, seni çok seviyoruz diyor. Oley, ben de sizi. Vallahi bu ekonomide yaşayabilmek başlı başına doğaüstü bir olay değil mi zaten Can Can demiş sevgili Ömer Faruk, günaydın. Şehir içinde şehirler arası yolculuk yapıyorum. Bahçeli Evler'den Ümraniye'ye yoldayım kulağım sende diyen Onur, günaydın, selamlar. Amasya'dan Mustafa, günaydın. Mustafa diyor ki vallahi sabah sabah ürpertici olması yerine daha bir komik geliyor aslında bu konular demiş Mustafa. Yok, benim derdim zaten sizi korkutmak değil. Yani böyle şeyler de var işte. Başımıza gelenleri anlatıyoruz. Ama...

Doğancan, cin demekten çekinme, bir şey olmaz. Kur'an'da bile geçiyor sonuçta. Üç harfliyi biz çıkardık. Mesela benim adım Hasan. Kimse bana beş harfli demiyor demiş.

0: Alo Doğancan.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın, Mehmet ben Ankara'dan.
1: Hoş geldin Mehmet. Aha senin sesinde var bir şeyler valla.
0: Sabah günaydını.
1: Yani yok, senden gelecek hikaye beni bir ufaktan bir böyle şimdiden ürpermeye başladım. Boş ver onu, bunu anlat direkt, ne oldu?
0: Ya biz aslında 5 arkadaş balığa gidecektik. Gece çıktık Ankara'dan yola, Çankırı'ya doğru gidiyorduk. O zamanlar navigasyon falan tabii çok gündemde değil.
1: Kıyamam bu arada, Ankara'da balık tutma hayali kurmak da.
0: Tabii. Ondan sonra bir arkadaş diyor ki işte şurada bir göl var, hadi gidelim. Biz de çıktık, 5 kişi gidiyoruz. Arabamız güzel, malzemelerimiz, ekipmanlarımız güzel. Neyse giderken gün ağrıyor yavaş yavaş. Sol tarafta bir göl gibi bir şey görüyoruz, 2-3 kişi. İniyoruz dereye doğru aşağıya, dağların arasından. İndik. Ondan sonra ne görelim? Ev var işte. Ondan sonra araba var. Ama göl yok. Daha gün böyle ağarmadı.
1: Daha önce gittiğiniz bir yer mi?
0: Yok, hiç gitmedik.
1: Tamam.
0: Neyse gittik. Ondan sonra arabamız arızalandı bir anda. Yol bitti. Bir dere akıyor. Karşıda ev var. Solda arabalar var. İnsan yok. Ortalıkta inekler geziyor. Etrafta araba boyu kadar köpekler. Bunu işte aynı anda görüyoruz yani. Sadece ben ya da diğer bir arkadaşım değil.
1: Tamam. Tamam, ne görmüşsün ki sanki, ne var? Aynı anda gördük diyor. Ne köpeği?
0: Araba boyu kadar ama köpekler yani. Normal bir köpek değil. Ondan sonra işte ineklerin gözlerinden farklı renkler.
1: Ne renk mesela? Ne gibi bir renk?
0: Ne bileyim, bir kırmızı geliyor, bir mavi gibi görünüyor. Havada karanlık ya, yeni yeni ağrıyor.
1: Saat sabah erken değil mi?
0: Tabii ya, karanlık, güneş doğacak o aralar.
1: Uyanıp mı gittiniz, yoksa geceden sabaha kadar bir maceranın sonu muydu bu balık tutma?
0: Yok, uyanıp gittiniz. İşte indik, arabayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan köpeklerden de korkuyoruz tabii, biraz büyük köpekler. Ama evde sormaya falan bakıyoruz. Evde de insan yok ama arabalar var. Neyse işte sırayla arabayı çalıştırıp çıkarmaya çalışıyoruz. Araba çalışmıyor falan. Araba da yeni bu arada. Ondan sonra çıktık neyse.
1: Aradan bir saat geç.
0: Bir saat sonra bu işte dağlardan dönerken geri bir şekilde çıktık. Koştuk moştuk, arabayı tekledik falan. Bayır yukarı çıkıyoruz bu arada geri çıkarken. Sonra bir arabayla karşılaştık. Adamın biri yanında ruh gibi bembeyaz. Şoför dedi ki siz ne işiniz var burada, niye geldiniz? İşte balık tutacağız, ne balığı burada, balık olmaz. Neyse bir an önce onlar da geçtik. Az ileri bir gittik. Orada göl yok baktığımız yerde, gece gördüğümüz yerde. Biraz daha gittik bir yarım saat falan. Ondan sonra gölü gördük. Ondan sonra internetten bir araştırdık ki o derenin adı işte Cin Deresi. İşte boğazlayan mekanı bilmem ne. Bu şekilde bir isim verilmiş oralara. Gerçekten de böyle şeyler orada varmış.
1: Tamam. Tabii size ne oldu size peki?
0: Biz işte Yusuf.
1: Yani aslında oraya varamamanızı, türlü engelleri anlatıyorsun değil mi? Yolda işte böyle acayip acayip işte köpekler, araba yani kadardı.
0: Aslında orada bir göl yokmuş.
1: İneklerin gözü fuşyaydı falan filan.
0: Yani mor.
1: Anormal bir şey olduğunu anladık. Araba bozuldu, o oldu, bu oldu. Bir gittik tabii, meğerse tabii. O dere öyle bir dereymiş.
0: Ve aslında orada bir göl yokmuş. Biz 2-3 arkadaş orayı hayali görmüşüz.
1: Nasıl yani?
0: Giderken orada biz bir göl olduğunu görerek döndük.
1: Tamam.
0: Fakat dönüşte baktık ki orada bir göl yokmuş.
1: Ya siz pavyondan mı çıkıp gittiniz? Doğru söyle.
0: Yok be.
1: Hadi ben ne gittim? Söyle gittiyseniz. Öyle oldu değil mi? Çünkü yani bu öyle bir şey değil. Bugün tamam, hani doğaüstü olaylar başımıza geliyor da sizinki sanki biraz sizin lalaloğunuzdan olmuş gibi sanki.
0: Gerçekten.
1: Ya herkes bana ne olmasını bekliyorsun Doğancan, adam anlatıyor işte falan yazmış da yani. Ne bileyim ben de işte.
0: Uydursak en azından bir şey olur ya.
1: Hayır, ne bileyim, en azından bir tane ayağın ters dönseydi. Hiçbir şey olmamış. Hiçbir şey olmamış.
0: Yani.
1: Peki. Bu kadar. Sonra döndünüz eve tırıs tırıs.
0: Yani öyle. Sonra yok, yine o gölü bulduk ileride. Bir saat sonra ileride. O gölden balığımızı tuttuk. Döndük.
1: E tamam. O gitmek istediğiniz o göl, o göl değil miymiş? Başka bir göle mi gittiniz?
0: Yok, o göl, o göl değilmiş, evet.
1: Ha.
0: Orada bir göl yokmuş yani. Bize gece görünmüş o göl.
1: Anladım.
0: Öyle de bir işte.
1: Çok güzel. İyi ki aradım Mehmet. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Hadi bakalım. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Doğancan, benim başıma şöyle bir iş geldi. Ne oldu biliyor musun? Benim nenem vefat etmişti. Cenaze evindeyiz. İçeri bir kelebek girdi. Kelebek kanadını her çırptığında perde oynadı. Her çırptığında perde oynadı. Her çırptığında perde oynadı. Sonra yengem titreyerek yere düştü. Hepimiz ne olduğunu anlamaya çalışırken kelebek geldi, yengemin burnuna kondu. Yengem, yapma, yapma, yapma.
5: El ademe zalim yar
1: diye bağırdı. O sırada eniştem geldi.
5: Katan belan alım yar.
1: Biliyordum böyle olacağını. Yapma dedim sana, değil mi? Yapma dedim o büyülerini, değil mi?
5: Sanki bela değildim.
1: Daha sonra bir ıslaklık hissettim. Meğer rüyaymış, uyandım yatakta. Evet, bu benim uydurduğum hikayeydi. Böyle bir hikayeniz varsa eğer... 0212 368 62 12.

0: değiştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: artist. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Şöyle 3-4 kişilik bir arkadaş grubu zannediyorum aynı anda bana aynı mesajı yolluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Onlarca kez aynı mesajı yollamışsınız. Sürekli böyle üste çıkıyor mesajlarınız. Engellememe ramak kaldı, haberiniz olsun. Instagram'dan yayın açmıyorum çocuklar, yazmayın artık. Tamam. Engelliyorum yoksa sizi. Birinin sonu 19, birinin 89, birisi 14 olanlar. Bildiniz mi kendinizi? Yeter, susun artık. Allah Allah. Bık bık bık sabahtan beri. Doğancığım, benim şöyle bir anım var. Kızım çok kusuyordu bebekken. Emdikten sonra mutlaka kusardı. Bir aylık falandı. Kafasını çeviremiyor. Yine bir akşam çocuğu uyutup beşiğe yatırdım. Kendim de uyudum. Gece yarısı rüyamda yatak odasının kapısından simsiyah boylu, İşte boylu poslu işte birisi girdi. Yüzü görünmüyordu ama içim ürperdi. Titremeye başladım. Birkaç adım attı. Durdu. Korkma korkma, sana gelmedim dedi. Aha. O an kayboldu. Sıçrayıp kalktım yataktan. Kan ter içinde şoka girmiştim. O esnada beşikten tuhaf fırıltılar gelmeye başladı. Canavliyle beşiğe koştum. Bebeğim kusmuş, kafasını da çevirememiş, kendi kusmuğunda boğulmak üzereyken, mosmor olmuşken gördüm onu. Tam o esnada yetiştim ve çığlık attım, eşimi uyandırdım. Hemen müdahale ettik, çok zor kendine getirdik. O gelen şey her neyse beni uyandırıp bebeğimi kurtardı. Hala aklıma geldikçe ürperirim. Al işte bak, yani bu mesela tesadüf değil. Yani benim söylemek istediğim şey tam olarak bu yani. Hayatta türlü mucizeler var. Hayatta türlü işaretler var. Artık bunu neye yorumlarsan. Belki günlük hayatta da bir şeyler geliyor başımıza ama onu öyle görmüyoruz. Ben inanıyorum buna sonsuz. İnsanın kendi varlığı bile çok büyük bir mucizeyken bizim böyle mantığa ve fizik kurallarına uyduramadığımız türlü hadiseler de var. Ya... Geçmiş olsun. Kimmiş bu? Nazife. Nazife. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın tabii ki. Yani böyle kötü anlar. Şanlıurfa yolundan günaydın. Şu an Diyarbakır'dayız ve kulağımız sende Dancan. Günaydın diye mesaj yollayan sevgili Melek. Sana da günaydın. Ay, bugün program bayağı civcivliymiş ha. Güzel diyen Rıza. Hoşuna gitti mi?

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Erhan, Ankara'dan.
0: Ana, bugün bak dördüncü telefon, dördü de Ankara'dan denk geldi.
1: Vallahi sanki bana duyma, inanamıyorum.
0: Hayır, galiba Ankara'da çekiyor sadece radyo bugün.
1: Hoş geldin. Ankara'da sizi görmeye geldik de Doğancan. Göremedik çocuklarla falan. Çok kalabalık o gün. Görüşmeye giremedik bile içeri yani.
0: Ama işte geldim ya ben önceki hafta söyleşiye.
1: Vallahi çocuklardan fırsat bulup da gelemedik ona da açıkçası.
0: Sen de yani. İşte o Göksu Parkı'nda adam akıllı buluşamadık diye ben geldim. Gayet de güzel bir konferans salonunda. Çok keyifliydi valla. Bir dahakine inşallah. Erhan, nedir acaba doğaüstü olaylardan konuşuyoruz. Senin başına ne geldi?
1: Doğancan, günaydın önce. Ben Ankara'da polis memuruyum. Şöyle Ağrı'da görev yaparken o zamanlar terörde çalışıyorum falan. Çok yorgun bir gündü galiba, hatırlamıyorum ama.
0: Aha.
1: 2016 ya da 2017 senesinin Ramazan bayramı.
0: Hı hı.
1: Namazına ilk defa hayatımda gitmemeye niyet ettim.
0: Gitmemeye mi?
1: Gitmemeye, evet.
0: Gitmemeye niyet ettin, tamam.
1: Evet, gitmemeye. Ya dedim ki bu sefer gideceğim, çok yorgun, yatacağım falan filan.
0: Hı hı.
1: O zaman
0: ne namazı bu, bayram namazı mı dedin?
1: Bayram namazı, tamam, evet, bayram namazı. Sabah oldu işte, bayram namazı ezanı okundu mu bilmiyorum. Böyle bir camda nasıl diyeyim sana, böyle tık tık bir ses. Tık, tık. Evimiz 5. katta, Toki'de oturuyorum o zaman.
0: Aha.
1: Tık tık tık tık bir ses.
0: Meğerse karla gelmiş bilmiyorum. Cama vuruyor.
1: Ya bu kadar tahmin edilebilir bir şey miydi ya gerçekten?
0: Aa, öyle miymiş gerçekten?
1: Vallahi öyle.
0: Şaka yapmıştım
1: ama
0: ben.
1: Ama şöyle bir şey. Şöyle.
0: Ama 5. kat dedi
1: şey
0: ya.
1: Yaşandı. Şöyle bir şey yaşandı. Şimdi uyandık bu sesi. Ya dedik Allah Allah, hani yukarıda da gürültücü bir teyze var, bazen halı çırpıyor falan, herhalde öyle bir şey, bir uyarmak için. Cama doğru çıktım. Karga bana bakıyor, ben kargaya bakıyorum.
0: Evet. Bu doğaüstü olay değil ki, sen bunu mu anlatmaya aradın kurban olayım Erhan?
1: Vallahi bunu anlatmak için aradım tabii, sevecini kırdın şu an.
0: İyi
1: ya.
0: De yani dükkanın önünü kapatıyorsun, iyi hadi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ya bir şey daha ekleyebilir miyim, çok özür dilerim.
0: Çabuk ekle.
1: Tamam, şöyle. Ya ellerinden öper, benim özel bir oğlum var. Sana teşekkür için anlatıyorum bunu. Yanlış anlama. Okula bırakırken her gün seni dinliyoruz. Çok da zor konuşuyorlar biliyorsun. İsteklerini çok zor dileri getiriyorlar. Birkaç hafta önce hatta sana da yazmıştım ama milyon tane takipçin olduğun için tabii okumama ihtimali çok
0: ne
1: yüksek.
0: Ne yazdın?
1: Ya yazmıştım Erhan. Şunu yazdım. Gecenin bir vakti hatta sen bir çocuğumuzun bir videosunu paylaştın ama istinaden aklıma geldi. Dedim ki yani Doğancan, geçenlerde oğlum annesine demiş ki anne, Doğancan'la canlı yayında dinlemek istiyorum. Yani bu bizim için çok uzun bir cümle. Yani bunu söylemiş. Anneciğim, Doğancan'la canlı yayında. Hadi sizin de bir jenerik müziğiniz var ya Doğancan'la yayında. Ona da bayılıyor zaten. Yani ben sana teşekkür etmek istiyorum.
0: Ay ben bizim teşekkür aramızda, ederim valla, ne güzel.
1: Aramızda böyle bir iletişim kurma köprüsü kurduğun için.
0: Ne mutlu. Adı ne? Ederim. Adı ne?
1: Doruk.
0: Doruk, Doruk'cum. Doruk'cum seni çok öpüyorum. Beni hep dinleyeceksin, tamam mı? Doğan canlı yayında. Şu anda canlı yayında. Bunu Karnaval uygulamasının podcast bölümünden dinletirsin bu kaydı.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
1: Ben de bir Beyazıt Öztürk samimiyeti görüyorum açıkçası.
0: Eyvallah abi, sağ ol. Biz de severiz Beyaz'ı haliyle tabii ki. Çok mutlu oldum, sağ ol Eren abi. Doruk'u da eve dönünce benim yerime 3-5 kere öpersin, tamam mı?
1: Öperim.
0: Tamam.
1: Son bir şey ekleyebilir miyim?
0: Ay kalk git artık, yeter ya. Evet.
1: Ya bir Instagram sayfam var, amatör olarak müzikle uğraşıyorum.
0: Al işte.
1: Erhan Müzik. Erhan Müzik. Ekle. Ya bir bak sadece, başka hiçbir şey istemiyorum.
0: Erhan Müzik.
1: Erhan Müzik.
0: Tamam,
1: evet, yani
0: tamamdır. Bakıyorum
1: kendi
0: şimdi.
1: Kendi söz bestelerimi yaptığım bir sadece bak bunu istiyorum.
0: Tamam,
1: bak,
0: tamamdır, anlaştık. Sağ
1: olasın. Çok teşekkür ediyorum, seni seviyorum.
0: Sağ ol abi, görüşürüz.
1: Günaydın.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, Doğancan, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ankara'dan Galip ben.
0: Aa, yeter artık.
1: Evet.
0: Bak, herkes şey yazıyor. Doğancan, demek ki bu olaylar sadece Ankaralıların başına geliyor demişler. Galip.
1: Evet, ama benim olayım biraz astral seyahatle alakalı.
0: Yemin et, Yusuf Güney'in akrabasısın o zaman.
1: Evet, evet, aynı.
0: Peki, nedir acaba başına gelen? Anlat bakalım.
1: Şimdi izne ayrıldığım zaman İngiliz'e eşimle tatile gittik. Balkonda oturuyoruz yazın.
0: Hmm.
1: Biraz heyecanlı oldum. Niye böyle oldum ya?
0: Heyecan yaparsın
1: ondan
0: tabii.
1: Sonra,
0: evet.
1: Evet. Ben kuantumla ilgili YouTube'da konular izlemeyi seviyorum.
0: Aha.
1: Karşıma frekanslarla ilgili bir video çıktı. İlgimi çekti. Açtım. Videoda Amerikan askerlerinin astral seyahatle ilgili eğitimlerinden bahsediyor.
0: Hadi ya, bununla ilgili eğitim mi alıyorlarmış?
1: Evet, seneler önce, yani 1980'li yıllarda böyle bir eğitim alıyorlarmış. Ondan sonra bu eğitimde askerlere belli bir frekans veriyorlar. Beyinlerinin sağ ve sol loblarını eşitleme konusunda. Ve sonra astral seyahat yaşamaları sağlıyorlar. Deneyim dedim, kulaklığı taktım ve yatağıma yattım, rahatladım. Bir 15-20 dakika falan geçti. Hala yatamıyorum.
0: Böyle bir şey. Böyle miydi? Bak, astral seyahat müziği yazdım, bu çıktı YouTube'da.
1: Evet, kesinlikle. Yani 7 her civarında olması lazım.
0: 432 Hz. Ultra derin binaural meditasyon. Bu mu acaba? Yattın, açtın müziği.
1: 13 dakika geçti, 15 dakika geçti ama böyle sıkılmaya başladım artık. Gözlerimin, yani uyanırım ama gözlerimi kapattım. Gözlerimin önünde böyle beyaz, çatlak diyeyim, böyle şimşek gibi şeyler oluşmaya başladı. Ne oluyor diyorum ya kendi kendime.
0: Böyle gözün kapalı ama oluyor. Böyle şey görüyorsun. Yıldırım gibi, evet, şimşek gibi bir şeyler görüyorsun.
1: Hayır. Ama ben ne oluyor dedik ki o beyazlıklar kayboluyor. Sonra iyice konsantre olmaya başladıktan sonra bu sefer o beyazlıkların arasından böyle ikinci büyüklüğünde bir yuvarlak böyle ışık aydınlanmaya başladı. Ondan sonra ve iyice konsantre oldum oldum. Sonra birden kendimi uçarken fiyortların arasında gördüm.
0: Ana, meğerse o sırada aslında koltuğa işiyor, haberi yok. beyaz ışık.
1: Ama rüzgarı hissediyorum. Etrafımı çok güzel görüyorum. Yani böyle 4K görüntüde sanki fiyortlarda bir kartal edasında uçuyorum. Ya diyorum, bu ne kadar mükemmel bir şey. Ben nerelerdeyim diyorum.
0: Evet.
1: Yani televizyonda gördüğüm kadarıyla fiyortlar olduğunu tahmin ediyorum ama böyle bir nemrin üzerinde o kadar güzel bir görüntü, manzara var ki orada şey yapıyorum, bir taraftan da böyle konsantremi bulmam lazım diye kendime telkinde bulunuyorum. Ondan sonra
0: uçuyorsun ama değil mi, havadan mı görüyorsun?
1: Uçuyorum bunu? O kadar güzel bir duyu ki anlatamam.
0: Vay size. Benim galibim be, helal olsun. Uçak galip.
1: Ondan sonra birden ben neredeyim dedim ve anında tekrar yatağıma geri döndüm. Benim için çok ayrı bir anıydı. Paylaşmak istedim bu şekilde. Yani Yusuf Güney'le falan hep dalga geçerdim. Kuantuma çok inanıyorum. Bununla ilgili çalışmaları yapıyorum. Ama ilk defa böyle bir şey deneyimledim ve bu benim çok hoşuma gitti. Ama bu yakınlarıma anlattığım, bundan sonra o konsantreye şeyde ulaşamadım.
0: Ama bu zaten çok içsel bir şey. Bir de hani gerçekten baktığında beynimizin bize türlü oyunları da oluyor ya günlük hayatta, böyle çok acayip anlarda acayip şeyleri yapmayı unutuyor insan. Basiretin bağlandı diyorsun ya. Burada da mesela hepimizin bilinçaltında türlü noktalarda böyle saklanan veya hani böyle yönetilmeyi bekleyen bazı yerler var. Şimdi sen mesela böyle bir şeye odaklanmışsın, böyle bir şey yaşamışsın. Yaşamışsındır da zaten. Bunda şey yok, hani rüyada görüyoruz hepimiz, rüyada bir yerlerden düşüyoruz, kalkıyoruz, birilerini görüyoruz ya da gördüğümüz şeyler çıkıyor sonrasında gerçek hayatta, ulan ben bunu rüyamda görmüştüm diyoruz falan. Ama ben şunu merak ediyorum bu gibi olaylarda, çıktın dağın tepesine, uçtun, fiyorkları gördün,
1: Yani bu olayı deneyimlemek istedim. Çok böyle spontane gelişti. Dedim ya, frekanslarla ilgilendiğim için hani nasıl bir olay acaba, olacak mı falan diye Yusuf Güney gibi. Hakikaten böyle bir şey olduğunu yaşadım ben.
0: Evet.
1: Deneyimledim ve çok güzel bir duyguydu. Yani bu tür
0: işler... Bir de en güzeli, yattığın yerden geziyorsun, ne güzel değil mi?
1: Evet. Yani o hissetmek, o tenis havayı hissetmek gerçekten çok güzeldi.
0: Peki, sağ ol.
1: Rüya değil.
0: Rüya değil tabii canım.
1: Rüya değil. Kesinlikle yaşadığımı kendime de soruyorum. Ya ben neredeyim, yatıyordum falan diye. Çok ilginç.
0: Enteresanmış. Peki sağ ol Galip. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın. Seni çok seviyorum. Yıllardır dinliyorum.
0: Sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Başarıların devamını diliyorum.
0: Sağ olasın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Uçan adam Sabri. Evet, şu an altta çalan da bu arada astral boyut çıkış. Bunu kim eklemiş biliyor musunuz YouTube'a? 3 saatlik bir ses bu. Boyutlar arası deneyim yazıyor bir de. Lucid rüya kontrolü yazmış. Kim eklemiş bunu biliyor musunuz? Şaka değil. Yusuf Güney. Gerçekten Yusuf Güney 2 yıl önce astral seyahate çıkış müziği. Hadi kapatın gözleri, çıkak beraber.

0: Domates. Domates. Hanımların dikkatine. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarına, halı flex kenarına overlock çekilir. 5 dakikada yapılır. Hemen teslim ödülü.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar, paranormal mevzulardan bahsediyoruz. Mantıklı ve hiçbir şekilde izah olmayan, vallahi anlatıyorum ama kimse inanmıyor Doğancan dediğiniz o hikayelerinizi bugün bize anlatabilirsiniz dedik ve hemen hattımıza dönüyoruz. Efendim, alo.
2: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, günaydın. İzmir'den Nergis ben.
0: Nergis, hoş geldin. Şükür Ankara'dan çıktık.
2: Evet.
0: Gün üst üste vallahi öyleydi. Nergis, senin başına ne geldi? Anlat bakalım.
2: Ya bu konuyu her paylaştığında bağlanman lazım diyorum. Kısmet bugün neymiş?
0: Öyleli bir hikaye hem de. Oley. Evet. Anlat bakalım, ne oldu?
2: Sene 97-98. Bizim bir tane akrabam var. Böyle biraz hacıyla hocayla işi olan. Ondan sonra o arada da babamın işleri biraz yolunda gitmiyor. Dedi ki anneme, gelin bize bir bakalım. Üzerinizde bir şey varsa bozacaklar.
0: O hocaya götürecek.
2: Evinde zaten çağırmış evine. İşte o eve gidiyoruz. Ondan sonra gittik. Bir tane amca, yaşı böyle orta yaş üzere. Yanında da gencecik bir tane sarışın kadın. Kadın böyle büyülenmiş gibi, put gibi oturuyor yanında. Ondan sonra işte dediler ki bu metal bardaklar oluyor biliyorsunuz değil mi?
0: Emaye. Dışını,
2: evet. Onlardan varsa getirin. Ondan sonra ondan yok evde, niye öyle bir şey olsun? Bizde kupa bulduk. Şey, porselen bir tane kupa bulduk, götürdük. Ondan sonra içine su doldurun getirin dedi tabii buna. Ondan sonra içine suyu koyduk. Annem karşısında oturuyor. Annem kupanın altını ve üstünü elleriyle tuttu. Bu adam başladı bir şeyler okumaya.
0: Sonra suyun içinde bir tane muska belirdi, yukarı doğru çıktı değil mi?
2: Ama annemin ellerini kendisi tutuyor alttan ve üstten, sallanıyor böyle, başladı sallanmaya. Hem bir şeyler okuyor hem sallanıyor. O kupanın etrafına çamurlu sular akmaya başladı gözümüzün önünde.
0: İpler çıktı, iğneler çıktı, çengelli iğneler çıktı mı?
2: Otlarla birlikte
0: ya. Ben biliyorum ama ben her masada varım.
2: Gözümün önünde leğene, ondan sonra okuması bitirdikten sonra böyle çamurlu sular ellerinden süzüldükten sonra bırak artık. Yani bıraktı böyle, ellerini açtı. Sonra annem de bıraktı. Sonra işte bardağı döktü dediğin gibi, böyle muskalar, otlar, çamurlu. Sonra açtı onu böyle şeyi, muskayı çevire çevire içinden. Bir sürü yazılar, bir şeyler böyle 3-5 tane. Ben 10-12 yaşlarındayım, böyle titriyorum korkudan. Ondan sonra dedi ki evet, size büyü yapılmış, papaz büyüsü vesaire. Bir de bunları bozdurmak için başka bir yerlerde hocalara götüreceğiz. Çok güzel de bir para aldı onu. Yani gerçekten var mıydı yok muydu bilmiyorum ama gözümüzün önünde o kağıtlar, annemin elinin avucunun içindeki bardağı.
0: Peki orada böyle silüetler falan var mıydı o kağıtları açıp baktığınız zaman, ya da kimin yaptırdığına dair bir bilgi var mı?
2: Söylemedi öyle bir şey. Yani böyle yazılar var, bir sürü yazılmış, çizilmiş, çöp bebek.
0: Ya bu hikayenin benzerini ben çok duydum. Hatta yakın bir arkadaşım da tam olarak anlattığın hikayeyi anlattı bana. Bilemiyorum nasıl oluyor o iş. Yani bu arada şu an yayındayız haliyle, o yüzden şunu da söylemem lazım. Bunlar bir iddiadır değerli dinleyicilerim, teşekkürler. Evet, yani sonra peki babanın işleri yoluna girdi mi o günden sonra?
2: Hayır.
0: Kız 97'de oldu diyorsun, üstünden geçti 30 sene, hiç mi bir şey olmadı?
2: Ya olduysa da biz öyle bir şeye bağlamadık. Serbest meslekle uğraşıyordu çünkü babam.
0: Bak, bende ne oldu biliyor musun? Benim bir arkadaşım şöyle bir şey yaşadı. Gittiği yerde, hatta bu hoca da Yalova'da, yeri gelmiş onu da söyleyeyim. Gittiği yerde böyle koca bir leğenin içine su dolduruyorlar. Suyun içinden o muska çıkıyor, açıyorlar. İçinden kaynanasının fotoğrafı çıkıyor. Vesikalık fotoğrafı ama hiç öyle bir vesikalık fotoğrafı yok. Yani böyle bir vesikalık fotoğraf boyutunda, renkli değil, böyle siyah beyaz. Bildiğin diyor oydu Doğancan diyor. Yani kaynanasının fotoğrafı çıkmış ama böyle şeytan gibi bakıyormuş kaynana o fotoğrafta. Çengelli yine çıkıyor, işte ipler çıkıyor, bilmem ne yağları, onlar bunlar falan derken kaynanası buna büyü müyü yaptırmış. Hoca dedi ki git dedi evinde dedi bilmem ne çekmecesinin üçüncüsünde orada arkada dedi kırmızı bir şey var dedi tişört. Onun arkasında saklanmış minicik bir suntanın kenarında falan var filan var dedi. Evine gitti gerçekten. Kız oradan o muskayı çıkarmadı mı? Kaynanası yok. Büyü yapmış koymuş.
2: Yani ben gözümle görmesem inanmazdım ama evet yaşadık. Yani bize öyle nokta atışı bir şeyler söylemedi. Anneme bir şeyler oku. Rüyanda göreceksin gibi bir şeyler söyledi ama annem öyle bir şeyler görmedi.
0: Ya ben doğanın gücüne sonsuz inanıyorum ama bu hacı hoca işleri biraz sıkıntı. Onu da söylemek lazım. Biraz, ne yazık ki insanların böyle sıkıntılı dönemlerinde onların işte zaafları ya da işte duygusal boşluklarından istifade edip suistimal eden çok fazla insan var.
2: Evet.
0: Bu işte doğanın gücünü ya da bunun doğru yöntemini bilenler zaten insanlar şifalansın diye tabii ki fayda sağlamak için yapıyorlar. Ama bunu ticarete döken insanların niyeti genelde iyi olmuyor. Onu da yani söylemek lazım para... diyor. Bir de aynı zamanda sen yine de o hoca neredeydi onu da söylesene. Ölçtü
2: muhtemel yaşlıydı. Hatırlamıyorum çocuktum nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü eve getirtirdiler de. Ama... Neyse boşverin. Uzak olsun bizden böyle şeyler. Geçmiş olsun.
0: Peki sağ ol Nergis. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Bak o sözde hocalar onları üç harflilere koyduruyorlar Doğancan. Onlarla beraber çalışıyorlar demiş Mustafa. E tamam o da sonuç itibariyle bir şey değil mi? Demek ki hünerleri var. Yani bir gücü var ki bunu yaptırabiliyor yani. Dolayısıyla sen yaptır mesela Mustafa nasıl yaptıracaksın? Yap desen yapacaklar mı? Yok. Doğancan şeytanın resmini bana da gösterseler ben de derim ki bu benim kaynanam. Nuriye. Hayır ya kaynanasının fotoğrafını görmüş o doğrudan. Şeytan gibi bakıyordu demiş. Evet herkes... O Yalova'daki hocayı soranlar çok fazla. Ben bilmiyorum yani nerede falan. Hatta ya da neyse ya. Söylesin ya da yok ki.

0: devrimini sona erdirmek istiyor. Avrupa 27 yıl sonra yeniden güneş tutulmasına tanık oldu. Ayın güneşle dünyanın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer 2 dakikalık karanlığa büründü. Her yıl Temmuz sonunda başlayan ve Ağustos ayının 13'ünde zirve noktasına gelen Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den en net şekilde izlenebildiği dönem başladı. Dün gecede gökyüzünde görsel bir şölen vardı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliç Köprüsü Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Haramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

368 62 12. Canlı yayın telefon numaram 212 368 62 12 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Buradan da ulaşmanız mümkün. Önce gelen mesajlara bir göz atalım. Hemen ardından rastgele bir telefon daha alacağım. Başıma şöyle bir iş geldi Doğancan. Amasya'dan Mustafa. Bu mevzular geçince aklıma direkt Palu ailesi olayı geliyor. Çok üzülüyorum insanları bu şekilde kullandıklarında diyen Mustafa. Evet, o çok acayip. Onunla ilgili YouTube'da bir tane belgesel var, görmüşsünüzdür birkaç bölüm. Palu ailesi diye yazın, çıkar karşınıza. Zaten birkaç sene öncesinde Müge Anlı'da bu dosya işlendiğinde hakikaten milyonlarca izlenme aldı. Hepimiz kenetlendik. Çok acayip yani. İnsanların beynini nelerle uyuşturmuşlar, nasıl kandırmışlar, istediklerini nasıl... Bir de kaç yaşında insanlar, işte biraz da şeyle alakalı bu galiba yani... Eğitim diyeceğim ama bu okul eğitimi değil sadece, yani insanın kendini eğitmesiyle alakalı. Şimdi aklı başında bir insana sen neyin, gerçi orada da ona da bakmıyor galiba ya. Zaaflarını yakalamakla alakalı değil mi? Oraya parmak basınca istediğin her şeyi yaptırabiliyorsun. Onları da işte böyle türlü olaylarla korkutmuşlardı. Ankara'dan Halit. Ben 14 yaşımdayken dedem vefat etti. Dedemin adı da Halit. Dedemi defnettikten sonra eve geldiğimizde evde en sevdiği köşesinde oturur vaziyette gördüm onu. Çok korktum ve her gece uyandığımda başucumda beklerken görmeye başladım. 40. gün adına yemek verdiğimizde evin önünde beyazlar içinde göğe yükselirken gördüm onu. Sonrasında geceleri bir daha görmedim ama kimseye de inandıramadım. Aklın sana oyun oynuyor dediler bana demiş Halit. Allah rahmet eylesin. Gece banyoda aynaya baktım. Ben hareket etmeyi bıraktım ama aynadaki yansımam bana gülümsedi. Ay, en korktuğum şey. Korkup ışığı kapattım. Karanlıkta arkamdan da bir fısıltı geldi Doğancan diye mesaj yollamış sevgili Mahsun. Onu ben ergenliğimde çok yapıyordum ha. Korku filmlerinin en klişe sahnelerinden biridir ya, aynada başka bir hareket oluyor. Sen, uyduruyorum, yüzünü yıkıyorsun aslında ama aynadaki böyle pis pis sana bakıyor böyle, ya da sinirli ya da gözleri kan çana almış. Yapıyor, dişleri, ağzın içinden böcekler çıkıyor falan. Ben onu deniyordum kendi kendime, böyle geçiyordum aynanın karşısına, mimikler yapıyorum. Aynı anda oluyor mu bakayım mesela, ben diyelim ki ağzımı açtım ama karşı taraf açmadı falan. Deniyordum ben.

olaylar. Yoğun istek üzerine uzun bir aradan sonra bugün paranormal mevzuları konuşuyoruz. Arkadaşlar, benim başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir mevzunuz varsa 0212

0: Ay bu konu beni çok korkutuyordu ancak diye mesaj yollayan sevgili Reyhan kork. İyi güzel amaca hizmet ediyor o zaman. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Derya ben.
0: Hoş geldin Derya. Nereden arıyorsun?
1: Deniz'den arıyorum Doğan Can. Heyecanlandım bir anda böyle yayına bağlanınca.
0: Hoş geldin. Bugün biraz tehlikeli sularda yüzüyoruz. Evet. Senin başına ne geldi, anlat bakalım.
1: Benim zaten rüyalarım çıkıyordu. Böyle küçük şeyler, sezgisel şeylerim çok güçlüdür. Hmm. Rüyalarım çıkar. Bir gün rüyalarım çıkarken eşime anlattım. Ve eşime dedim ki sizin tarafınızdan bir cenaze olacak dedim sanırım dedim. Çünkü sizin tarafınızda çok kalabalık gördüm dedim. O kadar kalabalıktı ki cenaze dedim. Sabah anlattım. Bir saat sonra bir cenaze haberi geldi.
0: Aha, bir saat sonra.
1: Evet. Bir saat sonra kim? Cenaze haberi
0: akraba
1: geldi.
0: Akraba, dadının dadısı mı yoksa
1: yani
0: yakın mı?
1: Yani tanıdıkları, uzaktan bir tanıdıkları. Ve gerçekten cenaze çok kalabalıktı. Sonra ertesi gün 3-4 gün sonra ben de eşime şöyle bir şaka yapayım dedim. Ben dedim ki sabah kalktım yine böyle dedim ben bugün seni rüyamda derken hayır sakın.
0: Derya yani sen de çünkü ağzından hayırlı bir şey çıkmadığı için.
1: Yani öyle bir şey olmuştu. Genelde rüyalarım çıkar ve herkes, ben de korkuyorum ama hani bir şey gördüğüm zaman o gün çok tedirgin oluyorum.
0: Mesela bunu daha böyle hayırlı şeyler, hani o ölecek bu ölecek falan diye değil de böyle şey gibi, felaket tellalı gibi değil de hani uyduruyorum mesela büyük ikramiye rakamları şunlar rüyamda gördüğüm gibi bir şey yok mu? Ya da at yarışını Gül Batur kazanacak gibi bir şey.
1: Maalesef. Bir ara 5 artı 1'in 3 rakamını görmüştüm sadece. Tutar mı tutmaz, yürü böyle oynayayım mı oynayayım derken 3'ünü, 6'sını gördüm ama 3'ünü hatırlıyordum. He. Yani ben rüyalarım çıkıyor.
0: Olsun, son 3'ten de bir şey veriyorlar ya.
1: O da doğru da. Yalnız ama bazı rüyalarımda çok tedirgin oluyorum. Mesela o gün ne olacak, ne yapacak? Çünkü çoğunu yoramıyorum. Sonra dua okuyorum, çeşmeyi anlatıyorum, su akıtıyorum falan böyle.
0: Sana yani... niye kuraklık? Sana diyorum niye kuraklık? Şey Derya, sana naçizane bir kardeş tavsiyesi. Abdestsiz gezmesen yine de ne olur. Tamam.
1: Tamam, tamam.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese, hayırlı günler
2: diliyorum.
0: Günaydın
2: diyorum.
0: Denizle.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Benim başıma ne geldi biliyor musunuz? Diye anlatabileceğiniz o hikayeler için 0212 368 62 12 0212 368 62 12
0: patladı. Kısa bir ara.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Yeni albümünden İrem Derici ve Durum Çok Acil Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden günaydın. Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Birbirimize başımıza gelmiş olan türlü hadiseleri anlatıyoruz. Vallahi ben bunu yaşadım ama kimse inanmıyor bana diyenler. Arkadaşlar biz inanacağız. 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 90 80. 3-5 mesaj paylaşayım, ardından rastgele bir telefon daha gelsin.

0: Bu yayını bir gün gece yapsan keşke demiş Erdal abi. Yok, biz sabah da hallediyoruz işimizi ya. He? Abi bir gün yatakta uzanırken salondan annem seslenmişti. Gittim ama baya baya onun sesiydi. Berkay oğlum gelir misin dedi. Net bir şekilde duydum bunu. Kalktım gittim baktım salonda kimse yok. Annem odasında yatıyor. Sonra gece rüyamda annemin kılığına girmiş birini gördüm. Bana sırıtarak bugün seni kandırdım deyip benimle dalga geçmişti. Korkmaktan ziyade daha çok dalga geçilmesi üzmüştü beni demiş.
1: He, vay vay. Duygularınla oynandı ha Berkay.

0: Doğancan, yaşadığım astral seyahat miydi bilmiyorum ama yatağımda yatarken uykuyla uyanıklık arasında gözüm kapalı ama uyumadığımı biliyorum. Yatağımdan önce yavaşça yükseldim. Sonra giderek hızlanarak gökyüzüne doğru yükseldiğimi hissettim. Sonra öyle bir hızla çıkıyorum ki çok korktum. Hızla yükselirken Yusuf Güney'in söyledikleri geldi aklıma, çok korktum. Uyanmaya çalıştım ve zor da olsa yükselirken o hızla birden uyandım. Çok merak ettim. Aslında uyanmasaydım nerelere gidecektim acaba diye mesaj yollamış. Astral seyahat öyle bir şey mi ki ya Halime? Ben o kafalara çok girmedim. Yani açıkçası buna dair aman aman bir bilgim de yok. Ama yayın başında bir dinleyicim bağlandı, yayında anlatmıştı. O işte birkaç frekansın sesini açıp yüksek sesle onu dinlerken gözünü kapatıp 10-15 dakika sonra böyle kendini uçarken fiyorkların üzerinde yemyeşil dağların etrafında uçarken gördüğünü falan anlattı. Bilmiyorum yani çok da bir şey demek istemiyorum. Çünkü astral seyahat konusu biraz şey bir konu. Hani onunla ilgili bir şaka yapsam şimdi Doğancan sen öyle diyorsun da diye bana mesajlar da gelecek biliyorum ama şunu söyleyeyim en azından bazen aklımız bize oyunlar oynuyor, bu doğru. 10 saniye ara.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
2: Süper FM.
0: Haydi rastgele bir telefon daha alacağım bu sabah yayında. Doğaüstü olaylardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Alo.
3: Ben miyim?
0: Sen misin?
3: Ay inanamıyorum, çok heyecanlıyım.
0: Abartma Feriha. Günaydın. Ay, kiminle mi görüşüyorum?
3: Bak, bana... bir şey söyleyeyim mi? Evet. Hani ben başkalarına da bir şey söylediğin zaman çok alınıyorum. Bana alınacağın şekilde bir şey söyleme, olur mu?
0: Başkalarına söylediğimden sen niye alınıyorsun ya?
3: Bilmiyorum işte. Alınıyorum yani.
0: O bir şey demiyor. Sana ne oluyor? Tasası sana mı kaldı? Tamam, demeyeceğim bir şey. Yani dememem için elinden geleni yaparsan demem.
3: Tamam. Tamam. Hiç sıkmayacağım seni. İsim hemen nedir? Anlatıyorum.
0: İsim alayım önce.
3: Gülten ben.
0: Hoş geldin Gülten. Buyursunlar, ne geldi başına?
3: Hoş buldum, teşekkür ederim. Şöyle bir şey geldi. Ben İzmir Karşıyaka'dan arıyorum. Pardon, İzmir Bornova'da oturuyorum da Karşıyaka'da mağazam vardı. Tamam. Bu arada biz tekstil imalatçısıyız.
0: Tamam.
3: Her neyse, namaz kılacağım. Mağazamın arkasındaki alana geçtim. Abdest aldım tabii. Sonra durdum namaza. Allahu Ekber dedim. Sonra kalbimin üstünde böyle pıt pıt pıt pıt pıt bir şey atmaya başladı. Bu arada o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum. Allah'ım ne oluyor dedim. Kalp krizi mi geçiriyorum acaba dedim. Oturdum. O böyle sürekli atan şey durdu. Sonra tekrar kalktım. Tabii yılmadım. Allahu Ekber dedim. Yine böyle kalbim sürekli hızlı hızlı hızlı atmaya başladı ama kalp değil bu. Bunu biliyorum. Ondan sonra tekrar namazı bıraktım. Oturdum. Bir daha kalktım. Sonra bir baktım. Saçlarım açık. Önlerime dökülmüş. Ve bir şey beni namaza durmama engel etti. Ve saçlarım açıktı.
0: Yani sen namaz için haliyle başını örtmüştün ama o kalktığında bir baktın ki başın açılmış.
3: Evet, saçımı örtmemişim. İnanamadım.
0: Nasıl? Yani örttüğünü hatırlamıyor musun başını?
3: Hayır, zaten saçımı örtmemişim ki.
0: Kimse bir şey yapmamış o zaman sana. Yani,
3: hayır, ben arka tarafta yalnızım zaten.
0: Tamam.
3: Ya ben namaza durdukça böyle kalbimin üst tarafında bir şey böyle pıt pıt pıt pıt pıt sürekli namaza durmama engel oluyor.
0: Kız, anksiyete gibi bir şey mi yaşadın acaba?
3: Nasıl?
0: Anksiyete gibi bir şey miydi acaba o? Hani kalbin pıt pıt pıt diyorsun ya.
3: Hayır, ben onu anksiyete olarak değerlendirmiyorum zaten. Saçım açık olduğu için aslında orada bir şey beni namaza durmamı engelliyor.
0: Sen başını örtmeyi unuttuğun için sana bu bir uyarı olarak geldi diyorsun.
3: Kesinlikle, kesinlikle. Ya inanamıyorum ya, eşim de beni çekiyor burada. Yani bunu anlatmak istemiştim size. Her böyle bir konu olduğunda... O şekilde yani.
0: Evet, tamam. Bir şey söylemeyeceğime dair sözleşmiştik, o yüzden teşekkür ediyoruz Gülten.
3: Ay, söylemek istiyor muydun peki?
0: Söylerdim.
3: Şu anda bana.
0: Söylerdim.
3: Ya sen ne yaptın ki seni sinirlendirecekten mesela şu
0: kız,
3: anda?
0: Kız ben Allah beni de iyice böyle mahallenin delisi yaptınız ha. Sinirlendiğimden değil yani, bir şey söylerdim yani, söylemiyorum ha.
3: Ay çok seviyorum seni, çok.
0: Sağ ol, Allah razı olsun. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Tamam.
4: Doğancan sen bunlara fırçaladıkça hoşlarına gidiyor.
0: Muhtemelen.
3: Hadi, tamam. Hadi. Herkese günaydın.

0: Yasemin yazmış, diyor ki dinleyicisinin korktuğu başka bir radyo programcısı var mı acaba? Aşk olsun. Aşk olsun. Ne yaptım ben? Adam mı yedim? Ne yaptım? İstanbul'dan Ömer diyor ki üniversitedeyken İzmit'te gönüllü olarak can kurtaranlık yapıyordum. Bir kadın kızının boğulduğunu söyleyerek yardım istedi. Suya girilmesi yasak bir yerde girmiş ve biz de görmemişiz. Neyse kızı kurtardık. Sonra dedik ki annesi nerede? Annesi haber verdi bize dedik. Kız demez mi benim annem yok ki? Biz de ilahi bir güç olduğunu o an anladık demiş. Al işte gördün mü? Al, var işte böyle şeyler. Yalan mı söyleyecek kaç yaşında adam? Ya. Dur bakayım bu neymiş? Asıl olay burada Doğancan. He. Dedem bahçede çapa yaparken arkasına bir adam geliyor. Selam veriyor vesaire falan. Ne yapıyorsun diye soruyor dedeme. Dedem de diyor ki hazine arıyorum. Yazmış parantez içinde, dalga geçiyor adamla. Adam da diyor ki dedeme hazine orada değil. Eliyle üst tarafı gösteriyor. Oraya değil, oraya kaz diyor. Dedem de tamam diyor. Ondan sonra falan havadan sudan muhabbet ediyorlar. Adam aşağıdaki köyün yeni çobanı olduğunu söylüyor. Dedem tekrar önüne dönüyor, çapaya devam ediyor. Arkasına dönünce adam kayboluyor, görünmüyor. Aradan bir hafta zaman geçiyor. Dedem o dediği köye gidiyor. Hem de şu adam neyin nesiymiş vesaire bir ona bakayım diyor. Köydekilere soruyor, sizin bu yeni çoban nerede diye soruyorlar. Adamlar da diyor ki bizim çobanımız yeni değil, uzun zamandır aynı kişi var, değiştirmedik diyorlar. Sonra ne oldu falan diye soruyorlar. Dedem de anlatıyor böyle böyle diye. Adamlar diyor ki o Hızır olmasın ya. Niye elinde tutup göstermedin? Tabii sonra bu duyuluyor. He ana, dedesi gitmiş orada, millet anlatmış orada hazine var diye. Oraya kazmaya gitmeye çalışanlar oluyor ama kimse kazamıyor. Çünkü kurt sesleri, kuş sesleri, uluma sesleri falan geliyor kazdıkça. Sonra en son babaannem de vefat edince o tarla bize kaldı. Kim bunu yazan? Dur bakayım. Şevket! Ya uzun zamandır köy hayatı yaşamıyorum. Şevket. Neresi sizin köy? Şevket, sen benim en yakın arkadaşımsın değil mi? Ben uzun zamandır seni bekliyordum. Hoş geldin hayatıma canım dostum. Bu zamana kadar neredeydin? Şevket. Gidip kazmadınız mı siz sonra? Şevket. Şevki. Hele bir yaz. Köyünüzün adı ne? Merak ettim canım. Söylemeyeceğim kimseye. O kadar salak değilim. Alo. Düştü mü? Tamam. Diğer telefonumuzu alalım hemen. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Ben Ahmet Kocaeli'den.
0: Hoş geldin Ahmet. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben kuyumcuda çalışıyorum.
0: Ya sen de benim diğer kankimsin.
1: Evet öyle, aynen öyle.
0: Evet, altın bir ufaktan hareketlenmeye başladı artık.
1: Evet evet, son bir haftada öyle biraz yükseldi, durdu şu anda.
0: 7000'i görmedi ama değil mi?
1: Yok yok, görmediğimiz.
0: Ya ne olacak, bak daha hakikaten bir hafta 10 gün önce 6000 sularında geziyor. 6200-6300 falan değil mi oralardaydı?
1: Evet evet, evet. Sen de takip ediyorsun, bakıyorum.
0: Zarar ziyan, zarar ziyan. Evet Ahmet.
1: Seninle biz tanışmıştık Kocaeli'ye geldiğinde 19 Mayıs'ta eşimle beraber. Eşim de yanımda bugün.
0: 19 Mayıs'ta Sayın Başkan davet etmişti bir etkinlik. Evet. Yayın yaptım oradan,
1: evet.
0: Oraya değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Güzel.
1: Ya biz seni her sabah dinliyoruz normalde. Bugün farklı bir yerden dinliyoruz. Eşim de yanımda, bir hastanedeyim. Bir küçük bir operasyon geçirdim ama önemli değil. İyiyim şu anda.
0: Aa, geçmiş olsun. Sen hastaneden mi dinliyorsun şu an beni?
1: Evet evet, hastaneden.
0: Ana, refakatçi de oldum ha.
1: Aynen öyle.
0: Geçmiş olsun. Evet, gelelim olaya. Nedir başına
1: şimdi
0: gelen
1: benim,
0: mevzu?
1: Adliyeden emekli, çok yakın aile dostu, sevdiğim bir ablam var. Onun babası Alzheimer hastasıydı. Yaşı bayağı ileriydi. Ben de tanıyorum kendisini. Geldi giderdi. Son zamanları tabii Alzheimer hastaları geçmiş çok iyi hatırlıyor ve günü çok iyi bilmiyorlar. Çocuklar dahil tanımıyorlar. Ölümüne yakın sürekli böyle iki kızlardan bahsettiğini söylüyorlardı. Ben çünkü o ablamın diğer kardeşlerini de tanıyordum. Yani öyle vefat eden abimizin diğer çocuklarını da tanıyordum. Her neyse, sürekli iki kızlardan bahsettiğini söylüyorlar. Ona bir türlü anlam veremiyorlar. Hani artık Alzheimer ne dediğini bilmiyor falan gibisinden yorumluyorlardı. Sonuç itibariyle köye defnedilmek istediğini söylüyordu. İşte köyü çok sevdiğini vesaire. Çok spontane bir şekilde şehir mezarlığına defnedildi. Çok ani oldu. Ablamız da dinlenemekti zaten. Cenazede ben de vardım. Cenaze defnedildi. Orada mezarın ayak ucunda ikiz kız mezar, kız bebek mezarı vardı.
0: Yani.
1: Bunu her aklıma geldi. Böyle tüylerim
0: diken. Peki ne diye sayıklıyordu o hayattayken? İkiz çocuk derken ne diyordu mesela? Ya kendi çocuğu mu varmış?
1: Yok, kızları soruyor. Hani ikiz kızlar nerede? İşte neredeler? Şimdi ona anlam veremiyorlar. Ailede öyle bir ikiz kız da yok. Torunları arasında öyle bir şey yok. Bir tek ona anlam verememişler. İşte o da o gün o aydınla kavuşmuştu. Ne zaman hatırlasın tüylerim diken diken bir şey. Birinci kaynaktan dinledim ve gözümde gördüğüm bir şeydir yani. Bunu da paylaşmak
0: ya istedim. Bazen böyle hikayeler ben de duyuyorum. Benim de böyle benzer doğrudan yaşadığım bir şey var da. Hani insanlar bazı insanlara malum oluyor ya. Artık evet. Göçüp gideceği buna dair böyle hikayeler var, o yüzden bunlar bana mesela uydurma ya da tesadüf gibi gelmiyor gerçekten orada hani bilmiyorum adına ne dersiniz ama var böyle
1: zamansız
0: şeyler.
1: Zamansız yani zamanın kavramı sadece dünya için geçerli bir şey sonuçta.
0: Evet vallahi ne diyelim, Allah rahmet eylesin bu vesileyle. Sağ ol Ahmet hadi gelsin. Sen ne ameliyat oldun? Peki, merak ettim yok yere.
1: Apandis ameliyatı oldum. Ben ameliyata bisikletle geldim bu arada.
0: Ne için?
1: Ameliyata bisikletle geldim. İş yerindeydim. Bir karın ağrısı oldu. Tansiyonum düştü. Böyle geçmeyince de yan tarafta eczacı bir arkadaş, ya dedi bir acile görürsen iyi olur dedi. Ben bayağı bisiklete atladım. Geldim acile. Hmm. Ondan sonra tahlil, tekik, tomografi falan. Sen dedi
0: ameliyat olmuş. Geçmiş olsun. İyi,
1: ama şu an iyiyim. Sesini duydum. Çok mutlu oldum.
0: Belli iyisin gayet. Onun bunun dedikodusunu yapıyorsun yani. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın. Eşim yanında onu çok seviyorum.
0: Selamlar. Ay ne güzel. Hadi görüşürüz. Sağ olasın. Bu pilot garaj şoför ekspertiz. Yerinde dur.
2: O sen şoför ekspertiz. Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ben seni... Radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bu sabahın yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Başınıza gelen türlü açıklayamadığınız, makul ve mantıklı gelmeyen ama ben vallahi böyle bir şey yaşadım dediğiniz o hikayeleri anlatıyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Son bir telefon daha alacağım ama okuyabildiğim kadarıyla mesajları da toparlayalım. Doğancan, ben daha 7-8 yaşlarındayken bir köy düğününe gittik. Dönüşte geç olduğu için büyük ablalarla yola çıktık. Yolda karşı tarlada bir yaşlı kadın, bir de küçük çocuk gördük. Kadın çeşmenin olduğu yerden su taşıyordu. Biz de karşı mahalleden insanlar olduğunu düşündük. Bir ara tarlayı göremediğimiz bir yerden döndük ve tarlaya tekrar baktığımızda o kadın ve çocuk ortada yoklardı. Neyse, mahallemize geçtik, durumu mahalleliye anlattık. Bizden önce düğünden dönen 3 kişilik grup da aynı şeyi gördü. Tabii çok korktuk. Asıl olay ne biliyor musun Doğancan? Kadının suyu taşıdığı yer orada bulunan sahipsiz insanların gömüldüğü bir mezarlıktı. Al işte, gördün mü? Bak. Günah kız. Susadımca... Neyse. Doğaüstü olaya senden başka başımıza ne gelebilirdi ki diyen kısmet. Ha ha ha ha, tuzlayayım da kokmasın. Neyi mi gördün? Bakayım başka. Ne? Koz yatağı halin yanında bir türbe var. Yolun ortasında o türbeyi yıkmak için gelen kepçenin operatörü orada kalp krizi geçirmişti. Ali Gazi Baba Türbesi, gözümle gördüm. Halk isyan ediyordu, trafiği etkiliyor burası falan filan diye. Şimdi vallahi kimsenin çıtı çıkmıyor diyen Osman. Hadi ya. Allah Allah. Ama öyle şey, mesela atıyorum işte burada gömü var, burada define var falan denen birçok yerde de işte onlar böyle tılsımlı mılsımlı, kimse dokunamıyor, onlar korunuyor. Oraya işte filmde de bu böyle çok egzajere edilerek şey yapılıyor ya, işte bir imam götürüyorlar yanlarında. Ya da mesela papaz büyüsü yapılmış diyorlarsa papaz götürüyorlar yanlarında falan. Çok kaç kişi oralarda dağda bayırda Hakk'ın rahmetine kavuştu. Alo. Alo. Sana alo dedim. Düştü mü? Tamam, diğer telefonumuzu alalım hemen. Hayırlısıyla bitirelim de bugünkü konuyu artık. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Ankara'dan Halit.
0: Halit, galiba hoparlörle evet. Konuşuyorsun.
1: Hayır, normal hoparlörle.
0: Biraz ekolu geliyor, herhalde odada eşya yok. Ya da tuvalettesin.
1: Hayır, mutfaktayım.
0: İyi, hadi bakalım. Nedir doğaüstü olayın, anlat bakalım.
1: Ben askere gitmeden önce rüya görmüştüm. Rüyamda Ağrı'dan kenarında çatışmaya giriyoruz ve şehit oluyorum. Ve bunu herkese anlatmaya başladım. Ben askerde şehit olacağım, geri gelmeyeceğim diye. Bayağı bir bunun konusu yaşandıktan sonra Acem Birliği bitti, Usta Birliği'ne gidiyorum. Usta Birliği'nde Usta Birliği'm Iğdır çıktı. Iğdır'a gittim, teslim oldum, görev bölgeme getirildim. Yani herkes diyordu hani Ağrı Dağı'na gidecektin, Ağrı'ya gidiyordun, şehit olacaktın falan diye.
0: Iğdır Ağrı arası da çok uzak değil. Göreve mi gittiniz evet. Yoksa?
1: normal şey. Askerlik yerim. Gittikten sonra gece gittik. Sabah gözümü açtım. Dağın kenarında çok yüksek. Arkadaşlar dedim neredeyiz, hani bizi nereye getirdiler, burası neresi, bu dağ ne falan, böyle tepesinde karlar falan, bayağı bir şaşırmıştım o zaman. Çok yüksektim. Evet. Dediler sen Ağrı Dağı'ndasın.
0: Tamam.
1: Çok şok olmuştum. Gördüğüm bir adam dolayı da acaba bugün mü şehit olacağım, yarın mı şehit olacağım diye askerliğim bu şekilde devam etti. Ve birkaç defa da şehit olma şeyine gelmiştim artık. Yani.
0: Çatışmalara da girdiniz orada.
1: Yani ufak tefek evet vardı.
0: Bunu rüyanda görmen de enteresan. Evet. Yani Ağrı Dağı diyorsun ve hakikaten oraya gidiyorsun.
1: Evet. Özellikle bu Hrant Dink gazeteci suikaste uğradığı zaman Ermeni askerleri tarafından ateş açılmıştı. Üzerinden kurşun sesleri geçmişti. Yani böyle sesleri ne kadar duymuştum yani. Öyle bir hikayem var.
0: Evet. Çok doğaüstü mü bilemedim. Yani yaşadığın şey. Hani rüyada onu görmek gerçi yok. Malum da olmuş olabiliyor yani. Peki sağ olasın Halit. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Buradan eşim de beni dinliyor. Beraber dinliyor seni. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum.
0: Söyle.
1: Hülya, seni çok seviyorum.
0: Şimdi söylemek istiyorum deyip konuyu geçiştiriyorsunuz ya, o söylemiş olmuyorsunuz. Söyleyeceksin. Mesela neden Hülya'yı çok seviyorsun? Anlat.
1: Ya benim ruh ikizim öyle olduğuna inanıyorum. Her konuda çok iyi anlaşıyoruz. O yüzden çok seviyorum.
0: Kaç sene oldu evleneli?
1: 21 sene oldu.
0: Allah Allah. Hay be helal. Hay şuna şaşırdım ben. 21 yıllık evli adam radyoda bu kadar güzel eşiyle ilgili sözler söylüyorsa ya bir halk işlemiştir ya da gerçekten çok seviyordur.
1: Yok, o şekilde bir şeyini seviyorum
0: gerçekten. Bilemeyiz. Allah affetsin eğer öyle bir şey de varsa beni ilgilendirmez. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkes.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerim, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Hoş bugün konuşulanlardan sonra biraz günün selametiyle alakalı şüphelerim olmakla beraber hayatta türlü mucizeler var. Bu anlattığımız bazı olaylar kendi içinde çok ürpertici ya da korkutucu gibi geliyor olsa da ben gerçekten sonsuz inanıyorum ki bir güç, bir enerji, ne derseniz artık adına, bizim mantıkla, işte türlü fizik kurallarıyla açıklayamadığımız türlü işaretler, türlü hadiseler her daim başımıza geliyor. İnsanın en başta kendi varlığı bile çok büyük bir mucizeyken bunlara inanmamak, ya bunlar deli saçması demek de bana çok akıl kârı gelmiyor. Çünkü en başta ne bileyim, yani bir insan bedenini düşünün, iç organlarımızı, işte o bizi var eden ve sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmemizi sağlayan her şeyi bir bedende bu devirde bilim adamları toplayamaz mı? Toplar, değil mi? Yani kalbi de koy, dalağı da koy, ciğeri de koy, bacağı da koy, onu da koy, bunu da koy falan, ama İşte o ruh dediğimiz olay, ona o gücü verecek olan o kudret, o başka bir şey. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kudretin sadece ben hani gözümüzle gördüğümüz şeylerden ibaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla Allah bize hep iyi huylu, güzel enerjilerle karşılaştırmayı nasip etsin diye toparlayayım ben bu konuyu. Yarın sabahta yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabilirsiniz. Beni de Doğan Can yazınca Instagram'da bulmanız mümkün. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı yayındayı sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
5: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde çok yoğun, ikinci köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Aliş Köprüsü Adıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Mahmut Bey yolu Taş Ocağı yolu caddesinden Fatih Emniyet'e kadar 45, karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 60, Paramidere Kavşağı'ndan Büyükçekmece Mezarlığı'na kadar 40, otogar bağlantı yolu Metris Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 35, Galata Köprüsü Kemeraltı Caddesi Eminönü'nden Çırağan'a kadar 40, Kartal Köprüsü'nden Yeni Sahra'ya kadar 1 saat, Sultanbeyli'den Çamlıca Gişelere kadar 30, Bağdat Caddesi minibüs yolu İdaretepe'den Ataşehir yol ayrımına kadar 1 saat, Küçüksu'dan Ataşehir kavşağına kadar 28 dakikada ve Uzunşehir kavşağından 1. köprü gişelere kadar 1,5 saatte gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Come on.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Keşfet. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. Meyde sponsoru Karnaval.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Ortiz.
1: Reklam.
0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: herkes.
1: Reklam.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Perşembe gününün öğleden sonrasından Süper FM'den herkese selamlar. O iş bendeyi başlatıyoruz. Ben Tolga Gündüz. Keyifli bir gün diliyorum. Umarım öncesi keyiflidir. Benim programla da bu keyif devam eder. Çünkü her zaman söylüyorum, bu programın içerisinde hem en iyi müziği hem de en acayip haberleri bulacaksınız. Programa hoş geldiniz.

Günümüzde kişisel verilerin korunması çok önemli. Çünkü ciddi suçlara dönebiliyor bunlar, biliyorsunuz. Birinin istenmeden bir fotoğrafını, telefon numarasını ya da ismini kullanmanız size ciddi bir şekilde ceza olarak dönebiliyor. Çanakkale'de bununla ilgili bir haber var. Şimdi Çanakkale'de iki üniversite öğrencisi bir arkadaşlarının sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafının çıktısını alıyorlar ve yurt yakınındaki otobüs durağına yapıştırıyorlar. Şimdi burada niye diye sormamak lazım. O yaşlarda kafa biraz değişik. Hep başka şeye çalıştığı için birbirlerine sormamışlar. Lan bunu biz niye yapıyoruz ya? Sormamışlardır büyük ihtimalle. Sonra fotoğrafa asılan çocuk şikayetçi oluyor ve Yargıtay'a kadar gidiyor iş. 1 yıl 8'er ay hapis cezası alıyorlar. Dediğim gibi kişisel verilerin korunması çok önemli bu anlamda. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından vermişler bunu. Muhtemelen o fotoğrafın altına bir şeyler yazmışlardır. O haberde o paylaşılmıyor ama bir şeyler yazmışlardır ki o çocuğun canı yanmış ve şikayet etmiş.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.
3: Vay vay vay vay vay vay.
4: Tolga Gündüz'le

0: yer altından.
1: Psikoloji çok acayip bir bilim dalı değil mi? Böyle her hareketinizden bir sonuç çıkarabilirler. Yani yaptığınız bir, söylediğiniz bir kelime, ne bileyim dediğim gibi yaptığınız bir hareket, saçı savurdun, aa benden hoşlanıyor. Yok öyle değil. Ama günün sonunda böyle bir bilim dalı değil mi? Sonuçlara varıyorlar. Ben mesela psikolog arkadaşlarımla buluştuğumda hiç kıpırdamamaya çalışıyorum. Çünkü yanlarından kalktığımda manyak damgası yememek için. Sebebi o yani. Peki çok acayip bir haber. Yemek pişirirken tezgahı toparlayanların psikolojik özellikleri varmış. Bu bir özellikmiş. Yemek pişirirken bir yandan tezgahı toplayanlar sıradan bir ev içi rutin veya kişisel bir düzen alışkanlığı gibi görünen bu davranışı aslında farklı sebeplerden yaparlarmış. Neymiş peki? Mutfakta yemek pişirme süreci devam ederken tezgahı düzenlemek ve bulaşıkları yıkamak basit bir temizlik alışkanlığının ötesinde zihinsel sağlık, stres yönetimi ve planlama becerileriyle doğrudan ilişkiliymiş psikolojide. Bana kalırsa da bir an önce bitsin gibi ama yani bu bir bilim dalı, yapacak bir şey yok.

turizm çok önemli biliyorsunuz. Hani zaten olan bir şeye bir de yurt dışından döviz geldi mi muazzam bir şey değil mi? O yüzden de ülkeler çok çalışıyorlar bunun için. OECD verilerine göre 2019 ve 2025 dönemlerinde en çok turist kaybeden ve en çok turist kazanan ülkeler açıklanmış. Bir numarada Suudi Arabistan var. %67 turist kazanmışlar. En çok kaybedenlerde bir numara İsrail olmuş %71 ile. Bir zahmet. He, değil mi? Sonra bakalım kimler var? En çok kazananlarda iki numarada Fas var. Hemen bakalım Türkiye'nin yerine. Bu tarihler arasında 11. sırada yer almış. %21 arttırmış turist trafiğini Türkiye.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper FM.
1: Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Çok güzel bir haber. Özellikle yaz aylarında hepimizin canını okuyan sivrisineklerle ilgili. Yani bir adam daha önce füze mühendisiymiş. Ve herhalde Silivri'de yazlığı var. Yani nasıl canından bezdiyse bu füze işlerini bırakmış ve ürettiği 40 gramlık hafif cihazlarla sivrisinekleri havada avlayan bir sistem geliştirmiş. Ya işte diyorum ya, ya Silivri'de ya Marmara'daysa orada bir yerde yazlığı vardır, başka bir şey olmaz. Adam yabancı bu arada, Alex Toussaint diye bir adam ve şeyler için, bu aletler için hakikaten piyasaya süreceklermiş. 40 gramlık ufacık bir şey sineği havada avlıyor ve ön siparişleri başlamış. Ben alırım bundan valla. Yani bunu almayacağım da bunun kadar gereksiz bir aleti hayatıma dahil etmeyeceğim de ne yapacağım? Hakikaten alırım bundan.

0: bir çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

kuşağı ile birlikte hayatımıza bir sürü yeni terim girdi. Birçoğu İngilizce bunların. Onlardan biri de ghosting, biliyorsunuz. Yani hayalet yerine koyuyor sizi, görmüyor. Tam açılımı bu gibi olabilir yani. Fox News'un haberine göre sadece aşk ilişkilerinde değil Z kuşağı, iş ilişkilerinde de ghosting yapmaya başlamış. Yani görmezden geliyormuş işverenleri. Bir ankete göre işe alımların %54'üne dönüş yaptıklarında işverenler %54'ünden cevap alamıyorlarmış. Ayrıca işe başlayan 100 kişiden 29'u da birkaç gün devam ettikten sonra ortadan kayboluyormuş. Yani kendileri ghost oluyorlarmış. Hayatımıza çok şey kattığını düşünüyorum Z kuşağının ve evet, çok şey kattılar gerçekten de. Özellikle bizim kuşağın çok anlamadığı bir sürü şey kattılar, doğru. Yakın.

0: Reklam.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. Meyde sponsoru

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Tolga Gündüz'le

Saat 15'i birazcık geçe yeni saate girdik. Ben Tolga Gündüz, O iş bende Süper FM'de devam ediyor. İlk saatte yaptığımızın aynısını yapıp bu saatte de her zaman olduğu gibi Süper FM'de en iyi müziği duyabileceksiniz. Bunun dışında da en acayip haberleri dinleyebileceksiniz. Kenarda kıyıda kalmış o haberler birazcık sizi mutlu edebilir. Arada zam haberleri veriyoruz, ona çok takılmayın ya. Alışmadık mı? Bence alıştık. O küçük böyle canınızı sıkacak haberler de var ama daha çok dediğim gibi sizi mutlu edecek haberler bu programda. Hoş geldiniz.

Yine programımızın en çok reyting alan alanlarından bir tanesi astroloji ile ilgili bir haber. Astroloji haritasında bazı burçlar için güven duygusu bir kerede sunulan bir hediye değilmiş. Yani siz ne yaparsanız yapın onlar huyluymuş, size güvenmiyorlarmış. Dört burç varmış böyle. Hangileri böyle hani kaşın üstünde şey gözünün üstünde kaşın var desem bile şüpheyle yaklaşıp abi ya öyle mi falan. Yani, huyları o kadar şeymiş. Onlardan ilki ya gene benim burcum akrep ya. Bu kadar inanmayıp da her yerde de en kötülerinde benim çıkmam. Akrep güvenmiyormuş, oğlak güvenmiyormuş, başak kimseye güvenmiyormuş, bir de yengeçler kimseye güvenmezmiş. Alın bu bilgiyi bir yerde kullanırsınız.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Motor sporları Mobil 1'in DNA'sında var. En zorlu ve stres altındaki koşullarda bile üstün performans ve koruma için geliştirilen Mobil 1, bugün yüksek performanslı bir motor yağı talep edenlerin ilk tercihi. 50 yıldır farklı motor sporları branşlarında elde edilen bilgi birikimi sayesinde bugün Mobil 1, araçlardaki maksimum performansı ve potansiyeli görmek isteyenler için tek adres. Mobil 1'in yarış pistlerinde ve motor sporlarındaki ağırlığı günden güne artarken bugün Mobil 1 sentetik yağları en zorlu koşullarda sıra dışı performans ve koruma sağlama yeteneğiyle tanınıyor. Sadece sponsorluklar değil, aynı zamanda birçok motor sporları branşının resmi teknoloji ortağı olarak motor sporlarındaki en zorlu koşullarda üreticilere destek oluyor. İşte tüm bunlar Mobil 1 markasının 50 yılı aşkın bilgi birikimi ve motor sporları DNA'sı ile geliştirdiği ürünlerin neden her koşulda en üstün ve kayıpsız performansı ultra motor koruması ile sağladığının cevabını veriyor.

Son zamanlardaki en saçma işlerden birini yaşadık. Konsolosluklarda vize başvurusu yapamıyorduk değil mi? Yani hani bir yere gideceksin, randevu yok. Bir yere gideceksin, randevu. Nasıl olmaz randevu ya diyorduk. Meğerse bu da bir düzenmiş. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla kilitlediği belirlenen şebekeye, ki güzel haber burada başlıyor, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenleniyor. 41 binden fazla kişiyi mağdur ettiği ve hesaplarında 2.8 milyar liralık para trafiği bulunduğu tespit edilen yapıya yönelik operasyonda 49 şüpheli gözaltına almış. Yani siz randevu bulamıyorsunuz, randevuyu bunlar satıyorlar, size fahiş fiyattan satıyorlar. Böylelikle ben bu işin çok büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü basında da bir ayağı bilmiyorum. Bak, demedi demeyin. Çünkü bize vize vermiyorlar diye haber vardı. Her yerde biliyorsunuz vizeyi alamıyorduk ki versinler durumu da oluştu. Bence bu iş çok büyüyebilir. Güzel bir haber bu.

Hanımlar hazırsanız hayatın sırrını veriyorum. Çünkü erkeklerin kadınlarda en sevdiği 10 davranışı sizinle paylaşacağım. Erkekler bunlara bayılıyorlarmış. Mesela özgün ve doğal olmalarına, içten ve samimi bir gülüşe, küçük zaten bitti olay burada. Küçük ince detayları hatırlamalarına, kadınların takdir etmek ve teşekkür edebilmelerine bayılıyormuş erkekler kadınların. Kendilerine ait bir hayatının ve tutkularının olmasına bayılıyorlarmış ki zamanı gelince uzaklaşabilsin diye. Doğrudan ve açık bir iletişim kurmaları erkeklerin çok hoşuna gidiyormuş kadınların. Zor anlarda destek ve güven vermek bu önemli insan ilişkilerinin tamamında. Birlikte eğlenebilmek ve espri anlayışı kendi içinde özgüvenli olması bir kadının alanına ve sınırlarına saygı göstermesi de bir kadının erkeklerin en hoşuna giden şeymiş bilgi.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İnsan aklı fesatlığa ve üçkağıtçılığa çalışmaya başladığında önünde maalesef durulmuyor. Yani hani en zeki adamlar yapabiliyorlar ya duygularınızı da manipüle ettiği için bunları. Çin'den bir haber var mesela. Bu haber başlığı da şöyle. Yalnız Çinli erkekler sahte gelinler tarafından dolandırılıyormuş. Yani bu çok anlaşılır bir şey haline geliyor haberin detayını okuyunca. Yalnızsınız, Çin'de kafanıza göre bir şey bulamıyorsunuz. Bir şey dediğimi pardon. Birini bulamıyorsunuz ve o birini bulduğunuzu düşündüğünüzde daha da mutlu oluyorsunuz ve artık oh be en azından bunu düşünmeyeceğim. Neyi? Bunu düşünmeyeceğim, aşk tarafını yani düşünmeyeceğim diye düşünüyorsunuz. Ama haberin detayı hakikaten acayip. Çin'de kadınlardan 30 milyon daha fazla erkek varmış. O yüzden zaten insanlar dolandırılıyor. Bu sayının neye denk geldiğini söyleyeyim size. Birleşik Krallık'taki erkek nüfusundan ya da Avustralya'nın toplam nüfusundan daha fazlaymış bu 30 milyon erkek nüfusu. Dediğim gibi hani orada bunu da kötüye kullanan insanlar dünyanın her tarafında olduğu gibi.

0: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz

Bunu unutmadan usanmadan size hatırlatabilirim. Çünkü hakikaten hem ücretsiz olması hem de çok kaliteli içeriklerin olması sebebiyle Karnaval uygulamasını mutlaka cep telefonunuza indirin. Yani yüksek kalitedeki sese hiçbir ücret ödemeden ulaşıyorsunuz. İşte ulusal radyolarımızın olduğu, içinde onlarca dijital radyonun olduğu ve en sevilen, Türkiye'nin en sevilen podcastlerinin olduğu bir uygulama. Eğer duymadıysanız Karnaval uygulaması. Bunun dışında da hemen sağ üst köşede bir ikon göreceksiniz. Ona tıkladığınızda da biletler kazanma, hediye çekleri kazanma ve her dinlediğiniz dakikada bir dakika içinde bir puan kazanıp bunlara katılma şansını yakalayabiliyorsunuz. Dediğim gibi tamamen ücretsiz Karnaval uygulaması ve istediğiniz her şeyi müzikle, sohbetle ilgili orada bulabiliyorsunuz.

Üniversitesi'nde küresel kas iskelet sağlığı profesörü. Titre bak ya. Küresel. Yani bütün dünyadaki iskeletler benim. Profesörmüş kadın Kate Ward. İlerleyen yaşlarda sahip olacağınız iskeletin çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde oluşturduğunuz kemik rezervine bağlı olduğunu söylüyormuş. Yani ben artık 65 yaşına geldim, acık süt yiyeyim, süt içeyim, peynir yiyeyim diyorsanız o geçmiş olsun diyor. Ama hayatınız boyunca sadece sütten kemiklerinizi sağlamlaştırmanız mümkün değilmiş. Başka gıdalar, sürekli de süt içemezsiniz. Süt, peynir, yoğurt bunların başlıcasıymış. Ama soya ve edamame fasulyesi var biliyorsunuz. Ondan alabiliyormuşsunuz kemikleri güçlendirici şeyi, neyse malzemeyi diyelim. Çaya tohumlarından, erik ve incir gibi kurutulmuş meyvelerden ve konserve balıktan alabiliyormuşsunuz yediğiniz kemiklerinizi güçlendiren besin.

0: artı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

Parmak arası terlikler kavurucu sıcaklarda terleyen ayaklar için her zaman popüler bir çözüm diye başlıyor haber. Üstelik ama herkes giymesin ya. Ne olur. Ben ne bileyim, ağaç dalına tutunacakmış gibi ayakları. Ancak topuklu olsun ya da olmasın, parmak arası terlikler destek eksikliği ve ayak sağlığına zarar verebilmesi nedeniyle kötü bir üne sahip demişler. Ve bu haberi yazdıktan hemen sonra da kendi kendilerini çürütmüşler. İngiltere'de ayak sağlığı uzmanı, ki kendisinin yerinde çok olmak isterim, Dr. Helen Bradway, parmak arası terliklerin zararlı olduğunu söylemenin doğru olmadığını söylemiş. Haber bu kadar. Ne dedim ben biraz evvel? Hayatınızda bir şey değişti mi? Değişmedi. Bakın, vaat ettiğimiz gibi devam ediyor program.

Programda birçok kez söyledim, yapay zekadan çok tırsıyorum dedikçe bu yapay zekayı üreten arkadaşlar sürekli kontrolümüzden çıkabilecek şeyler yapmaya devam ediyorlar. Amerika'da bir grup araştırmacı yapay zeka ile tamamen işlevsel ve laboratuvarda çoğalabilen yepyeni virüsler tasarladıklarını duyurdu. Aferin. Üretilen 16 tane üretmişler bir de virüsün bakterileri enfekte etmek üzere tasarlandığını insanlara tehdit oluşturmadığı vurgulandı. Aynen. Sonra aranızdan bir tanesi manyağa dönecek Hollywood filmleri gibi alacak onları dışarı çıkaracak. Hadi uğraş. Bak abicim yapay zeka daha yeni. Hatta yapay zeka demek yerine geri zeka diyebiliriz. Çünkü en bulunabilecek bilgileri bile bazen kafaları karıştıkları için saçmalayarak veremiyorlar. Virüs üretmek ne demek gözünüzü seveyim. Tamam siz teknoloji olarak bizden ileride olabilirsiniz. Ama girmeyin virüse falan ya. İyice bir kontrol altına alın şunu ya. Sinirlendirmeyin beni. Allah Allah. Daha yeni çıktık pandemiden ya.

Amerika'da Daniel Cox adında bir adam bir araştırma yapıyor. 2005 ve 2019 yılları arasında Amerikalıların her yıl bir önceki yıla göre 330 kelime daha az konuştuğunu söylemiş. Günlük konuşmalarda kullandıkları kelime sayısı da 16.600'den 12.000 kelimeye düşmüş. Çok acayip değil mi? Konuşmaktan vazgeçiyoruz. Gündelik hayatta özellikle yüz yüze konuşma sayısının her geçen gün azaldığını belirtmiş. Bu durumun nedenleri arasında ilk başta akıllı telefonlar geliyormuş. Yani yüz yüze konuşmaktan bahsediyor. Sonrasında hibrit çalışma var, evden çalışma var. Alışverişleri artık internet üzerinden yapmak var. Bir sürü sebebi var ama çok ciddi bir rakam. Her yıl 330 kelime daha az konuşuyormuşuz. Daha korkunçunu söyleyeyim. Bunu geriye sar. İlk insanlar konuşmaya başladığındaki dırdırı düşün. Dinozor avladın mı? Tekerleği geçtin mi? Oo, şu an içim bir böyle... içim bir şey oldu ya. Of.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Programın sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. O iş bendeyi bugünlük bitiriyoruz ama yarın saat tam 14'te yine Süper FM'de hem en iyi müzik hem de en acayip haberler için burada olacağım 3 saat boyunca. Yarın görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tını bilgi işbank.com.tr'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: çekilişe katıl.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinleyiciler.

0: Hepsi aşktan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sakin ve sabırlı sürüş. Trafikte öfke, acelecilik ve sabırsızlık çoğu zaman hatalı kararları beraberinde getirir. Korna çalmak, yakın takip etmek ya da ani manevralar yapmak sizi hedefinize daha güvenli ulaştırmaz. Aksine kazalara davetiye çıkarır. Direksiyon başında sakin kalmak hem sizin hem de trafikteki diğer insanların güvenliği için en doğru tercihtir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugünün konu başlığı ne olacak bakalım falan diye 15-20 tane bununla alakalı mesaj geldiyse yemin ediyorum hepsi sadece aynı şeyi yazmışlar. Uzunca zamandır işlemediğim, her işlediğimizde de böyle türlü gerginlikler yaşadığımız bir konu başlığı var. Anlayan anladı.
0: Bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar. Olsun mu? Ya Doğancığım, bizim başımıza şöyle bir olay geldi. Biz bunu hiçbir şekilde mantıklı ve böyle kendi içinde işte hiçbir fizik kurallarına sığdıramadığımız bir konu başlığı, bir mesele. Ama biz böyle bir şey yaşadık diye anlatabileceğiniz bir olay varsa, türlü harflilere karışmış olanlar varsa, gözünüze görünen türlü şeyler varsa, türlü seyahatlere çıktıysanız, bugünün yayın konu başlığı doğaüstü olaylar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Arkadaşlar, ben geçen gün bir falcıya gittim. Size bir şey söyleyeyim mi? İsim verdi ya. İsim verdi. Lokasyon ve dedi ki şurada oturuyor, adı da bu dedi. Oha dedim artık kadına.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Ankara Etmiş Sultan İdris.
0: Hoş geldin. Kim dedin abi isimle?
3: İdris.
0: İdris. Heh, hoş geldin İdris abi. Ne haber? Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
3: Ben servisçiyim. Belediyeden emekliyim. Şu anda servis aracı kullanıyorum.
0: Haydi bakalım, kolay gelsin. Herhalde az önceki anlatımımdan gaza gelip sen de başına gelen bir işi anlatacaksın. Yani.
3: Seninle mesajlaşmıştık Ankara'ya gelirken, hatırlarsan Göksu Parkı'nda nerede buluşayım demiştim. Ben de sana daha kızağın orası uygun demiştim.
0: Aa, tamam, o sendin. Doğru hatırladım, evet abi. Ne geldi başına, anlat bakalım.
3: Ya benim başıma iki tane olay geldi. Birisi askerde, diğeri sivil hayatta, yani bundan birkaç sene önce.
0: Evet.
3: Sabah kalktığımda sol elimin üç parmağı, serçe parmak, yüzük parmağı, bir de orta parmağın sadece parmak kısımlarında elimde kına yakılmıştı.
0: Bu genelde böyle rüyada işte türlü varlıkların yaktığı rivayet edilir ama bununla alakalı bir de şey var, bak tam girdim şimdi, baktım ona. Buna Tinea nigra adı verilen yüzeysel ve zararsız bir mantar enfeksiyonu ya da işte cildin dış kaynaklı bazı pigmentlerle temasından kaynaklanan bir şey olduğu da söyleniyor tıbbi olarak. Ama halk arasında buna cin kınası deniyor. Tövbe haşa.
3: Evet, zaten ben de fotoğrafını çektim. Hani bir hoca arkadaşımız var, kendisine attım. Aynı senin dediğin olay gibi. Seni diyor bir düğüne götürmüşler diyor. Orada diyor işte durmuşsun diyor. Kına yakmışlar diyor.
0: Seni düğüne götürmüşler.
3: Evet, öyle söyledi. Aynen.
0: Seni mi evlendiriyorlarmış? Sana niye kına
3: yaktılar? Yok. Bizim hanımla aramızı bozmanın evlendirmesi.
0: Hayır, yani sonuçta kına...
3: Yok, beni değil.
0: Kına yakılan kişinin düğünü vardır ya. Dolayısıyla yani...
3: Yok, misafir olarak götürmüşler.
0: Bir de çoğunlukla hani erkeklere sembolik olarak böyle serçe parmağına hani yalandan bir kına vururlar. Hanımlara daha çok o kınayı yakarlar ya. Şimdi diyorsun ki benim komple elim kınalıydı. Ayda abi, ne yaptılar acaba sana? İdris abi. Bak, bu yaşa kadar geldin, iyi. Neyse, boş ver.

0: ne acaba? Hele bir yolla bakayım videoyu. Allah Allah.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ezan benim ismim. Nasılsın
0: Doğan? Teşekkürler. Doğan. Ela dedin değil mi?
2: Ezan.
0: Ebru.
2: Ezan.
0: Kız anlamıyorum, ağzının içine lokma varmış gibi söylüyorsun. Ne?
2: Ecem.
0: Ecem değil mi?
2: Evet.
0: Heh, tamam, hoş geldin Ecem. Peki nereden arıyorsun, hoş ne buldum. İş yaparsın, tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum. Mali müşavirim.
0: İyi, güzel, kolay gelsin. Hadi gelelim gündemimize. Senin başına ne geldi anlat. Ama bugün şimdi böyle paranormal olayları anlatıyoruz ya, o yüzden bunları anlatırken o ses tonuyla anlatın. Yani böyle neşeli neşeli değil de. Yani biz de bir gerilelim yani dinlerken. Buyur.
2: Tamam. Şimdi ben kendi hikaye... Ya birkaç tane bir olay olmuştu küçükken ama onları anlatmak istemiyorum da... Anneannemle dedemin hikayesini anlatmak istiyorum.
0: Aha, ne oldu?
2: şimdi yıllar yıllar önce Kayseri'de... Anneannemle dedemin köyde bir evi varmış. Orada... anneannem yemek yaparken mesela 5 tane domates mi var, 3 tane bir dönüyormuş, 3 tane kalması gerekirken 7 tane domates görüyormuş.
0: Ah, doğradıkça çoğalıyor.
2: Evet.
0: Yani güzel.
2: Sonra yağın bitmesi gerekiyormuş ama yağ taşıyormuş. Sonra anneannem de korkuyormuş, hani arkasına bakıyormuş biri mi geliyor getiriyor diye. Endişe duyuyormuş. Sonra bir gün gece ses duymuş. Kapı tıklatılmış. Ezan sesinden sonra. Sonra çok korkmuş, dedemi beklemiş. Çünkü dedem kalkmış yatakta ve geri gelmiş. Sonra demiş ki hani, ne oluyor, bana da söyler misin, evde garip şeyler oluyor, ben çok korkuyorum demiş.
0: Bir bakmış dedenin ayakları ters.
2: Dedem de demiş, tamam sana söyleyeceğim ama kimseye söyleme. Eğer söylersen evimizin bereketi kaçar.
0: Ha, sen de geldin radyoda. Evet, sırt tutmada Ecem gibi olun arkadaşlar. ne görmüş?
2: Sonra meğersem, yani öyle paranormal derken biraz daha yani güzel bir şey anlatıyorum aslında. Hızır varmış evlerinde. O gelip hani bir şeyler bunun karşılığında yemeklerine bereket katıyormuş.
0: Hızır işte, aleyhisselamı görmüş. Demiş mi ben Hızır diye?
2: Ben yani bilmiyorum demiş mi ama dedemden iki tas su istiyormuş. Abdestini, namazını almak için. Ve her sabah gelip gidiyormuş.
0: Allah
2: ve
0: Allah.
2: Ve sonra anneannem ne yapmış biliyor musun?
0: He.
2: Bir daha bizim eve kimse gelmesin diye korkudan komşuları anlatmış ve bir daha gelmemiş. Evet.
0: Bir şey diyeceğim yani ama ya da şimdi bir şey demesem mi acaba? Hayır yani.
2: Ya
0: yolu var, yolda mı var? Şimdi kadıncağız orada yemek yapıyor. Hani usulünce mi olsaymış? Kadın korkmuş sonuç itibariyle.
2: Korkmuş
0: şimdi günün
2: yani.
0: Sonunda o şey diye düşünmüş olabilir anneannen. Ay ne işi var elin adamın? Düşünmüş olabilir yani. Hani onun bakış açısıyla söylüyorum.
2: Yani evet, öyle bir şey olmuş.
0: Peki bu bir kere mi olmuş? Atıyorum o 5 domates birden 7-8 domates yağlar taşmış bilmem ne falan.
2: Yok, bir süre böyle devam etmiş. Anneannem sonradan anlamış.
0: O nenenin azıcık aklı olsaydı ortaya biraz bileziklerini çıkarırdı ortaya da. O 3 bilezik 5 bilezik olsaymış.
2: Evet.
0: Ay neler koyardım ortaya daha da fazlalaşsın diye. Evet Ecem. Güzelmiş. Yaşıyor mu anneannenle deden?
2: Ya maalesef.
0: Allah rahmet eylesin. Onları da anmış teşekkür olduk bu vesileyle.
2: Ederim. Evet.
0: Peki.
2: Anmak istedim ben de. Teşekkür
0: sağ
2: ederim.
0: Sağ ol.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Aman.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Mehmet ben Ankara'dan.
4: Hoş geldin Mehmet. Aha senin sesinde hoş var buldum. Bir şeyler vallahi.
3: Sabah günaydın.
4: Yani yok senden gelecek hikaye beni bir ufaktan bir böyle
3: evet.
4: Şimdiden ürpermeye başladım. Boş ver onu bunu anlat direkt ne oldu?
3: Ya biz aslında 5 arkadaş balığa gidecektik. Gece çıktık Ankara'dan yola Çankırı'ya doğru gidiyorduk. O zamanlar navigasyon falan tabii çok gündemde değil.
4: Kıyamam bu arada Ankara'da balık tutma hayali kurmak da.
3: Tabii ondan sonra bir... Arkadaş diyor ki işte şurada bir göl var hadi gidelim. Biz de çıktık 5 kişi gidiyoruz. Arabamız güzel. Malzemelerimiz, ekipmanlarımız güzel. Neyse giderken gün ağrıyor yavaş yavaş. Sol tarafta bir göl gibi bir şey görüyoruz. 2-3 kişi. İniyoruz dereye doğru aşağıya. Dağların arasından. İndik. Ondan sonra ne görelim? Ev var işte. Ondan sonra araba var. Ama göl yok. Daha gün böyle ağırmadı.
4: Daha önce gittiğiniz bir yer mi?
3: Yok hiç gitmedik.
4: Tamam
3: Neyse gittik ondan sonra arabamız arızalandı bir anda. Yol bitti. Bir dere akıyor karşıda ev var solda arabalar var. İnsan yok. Ortalıkta inekler geziyor. Etrafta araba boyu kadar köpekler. Bunu işte aynı anda görüyoruz yani sadece ben ya da diğer bir arkadaşım değil.
4: Tamam. Tam ne görmüşün ki sanki ne var? Aynı anda gördük diyor. Ne köpeği?
3: Araba boyu kadar ama köpekler yani. Normal bir köpek değil. Ondan sonra işte ineklerin gözlerinden farklı renkler.
4: Ne renk mesela? Ne gibi bir renk?
3: Ne bileyim bir kırmızı geliyor bir mavi gibi görünüyor. Havada karanlık ya yeni ağrıyor.
4: Saat sabah erken değil mi?
3: Tabii ya karanlık. Güneş doğacak o aralar.
4: Uyanıp mı gittiniz yoksa geceden sabaha kadar bir maceranın sonu muydu bu balık tutma?
3: Evet işte indik arabayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Bir yandan köpeklerden de korkuyoruz. Tabii biraz büyük köpekler. Ama eve de sormaya falan bakıyoruz. Evde de insan yok ama arabalar var. Neyse işte sırayla arabayı... Çalıştırıp çıkarmaya çalışıyoruz. Araba çalışmıyor falan. Araba da yeni bu arada. Ondan sonra çıktık neyse.
4: Aradan bir saat geçti.
3: Bir saat sonra bu işte dağlardan dönerken geri bir şekilde çıktık. Koştuk moştuk arabayı itekledik falan. Bayır yukarı çıkıyoruz bu arada geri çıkarken. Sonra bir arabayla karşılaştık. Adamın biri yanında ruh gibi bembeyaz. Şoför dedi ki siz ne işiniz var burada niye geldiniz? İşte balık tutacağız. Ne balığı burada balık olmaz. Neyse bir an önce onlar da geçtik. Az ileri bir gittik. Orada göl yok. Baktığımız yerde. Gece gördüğümüz yerde. Biraz daha gittik. Bir yarım saat falan. Ondan sonra gölü gördük. Ondan sonra internetten bir araştırdık ki o derenin adı işte Cin Deresi. İşte boğazlayan mekanı bilmem ne. Bu şekilde bir isim verilmiş oralara. Gerçekten de böyle şeyler orada varmış.
4: Tamam. Tabii size ne oldu size peki?
3: Biz işte Yusuf.
4: Yani aslında oraya varamamanızı türlü engelleri anlatıyorsun değil mi? Yolda işte böyle acayip acayip işte köpekler araba yani kadardı.
3: Aslında orada bir göl yokmuş.
4: İneklerin gözü fuşyaydı falan filan.
3: Yani hani.
4: Anormal bir şey olduğunu anladık. Araba bozuldu. O oldu bu oldu. Bir gittik meğerse o dere öyle bir dereymiş.
3: Ve aslında orada bir göl yokmuş. Biz 2-3 arkadaş orayı hayali görmüşüz.
4: Nasıl yani?
3: Giderken orada biz bir göl olduğunu görerek döndük.
4: Tamam.
3: Fakat dönüşte baktık ki orada bir göl yokmuş.
4: Ya siz pavyondan mı çıkıp gittiniz? Doğru
3: yok
4: söyle.
3: Be.
4: Hadi ben de gittim. Söyle gittiyseniz. Öyle oldu değil mi? Çünkü yani bu öyle bir şey değil. Bugün tamam hani doğaüstü olaylar başımıza geliyor da sizinki sanki biraz sizin lalaluğunuzdan olmuş gibi
3: yok.
4: Sanki. Ya herkes bana ne olmasını bekliyorsun Doğan Can. Adam anlatıyor işte falan yazmış da yani. Ne bileyim ben de işte.
3: Uydursak en azından yine bir şey olur ya.
4: Tutardan. Hayır ne bileyim, en azından bir tane ayağın ters dönseydi. Hiçbir şey olmamış. Hiyçbir şey olmamış ya. Yani. Peki. Bu kadar. Sonra döndünüz eve tırıs tırıs.
3: Yani öyle. Sonra yok yine o gölü bulduk ileride. Bir saat sonra ileride. O gölden balığımızı tuttuk. Döndük.
4: Tamam. Gitmek istediğiniz o göl, o göl değil miymiş? Başka bir göle mi gittiniz?
3: Yok. O göl, o göl değilmiş evet. Orada bir göl yokmuş yani. Bize gece görünmüş o göl.
4: Anladım.
3: Öyle de bir işte. Hatta
4: çok
3: de.
4: Güzel. İyi ki aradım Mehmet. Sağ ol.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Bağlandığıma inanamıyorum.
4: Hayır, galiba Ankara'da çekiyor sadece radyo bugün. Hoş geldin. Ankara'da
3: sizi görmeye geldik de Doğan Can. Göremedik çocuklarla falan. Çok kalabalık o gün. Göksuz'a giremedik bile içeri yani.
4: Ama işte geldim ya ben önceki hafta söyleşiye.
3: Vallahi çocuklardan fırsat bulup da gelemedik ona da açıkçası.
4: Sen de yani. İşte o Göksu Parkı'nda adam akıllı buluşamadık diye ben geldim. Gayet de güzel bir konferans salonunda. Çok keyifliydi valla. Bir dahakine inşallah. Erhan nedir acaba doğaüstü olaylardan konuşuyoruz. Senin başına ne geldi?
3: Doğancan günaydın önce. Ben Ankara'da polis memuruyum. Şöyle Ağrı'da görev yaparken o zamanlar serörde çalışıyorum falan. Çok yorgun bir gündü galiba, hatırlamıyorum ama. Aha. 2016 ya da 2017 senesinin Ramazan bayramı. Namazına ilk defa hayatımda gitmemeye niyet ettim.
4: Gitmemeye mi?
3: Gitmemeye evet.
4: Gitmemeye niyet ettin, tamam.
3: Evet gitmemeye. Ya dedim ki bu sefer gideceğim, çok yoruldum, yatacağım falan filan.
4: O zaman ne namazı bu, bayram namazı mı dedin?
3: Bayram namazı, tamam. Evet, bayram namazı. Sabah oldu işte, bayram namazı ezanı okundu mu bilmiyorum. Böyle bir camda nasıl diyeyim sana, böyle tık tık bir ses. Tık, tık. Evimiz 5. katta, Tokyo'da oturuyorum o zaman. Aha. Tık tık tık tık bir ses.
4: Meğerse karla gelmiş bilmiyorum. Cama vuruyor.
3: Ya bu kadar tahmin edilebilir bir şey miydi ya gerçekten?
4: Aa öyle miymiş gerçekten?
3: Vallahi ben öyle.
4: Şaka yapmıştım
3: ama
4: ben.
3: Ama şöyle bir şey. Şöyle.
4: Ama 5. kat dedin şey ya. Yaşandı.
3: Şöyle bir şey yaşandı. Şimdi uyandık bu sesi. Ya dedik Allah Allah. Yani yukarıda da gürültücü bir teyze var. Bazen halı çırpıyor falan, herhalde öyle bir şey. Bir uyarmak için. Cama doğru çıktım. Karga bana bakıyor. Ben kargaya bakıyorum.
4: Evet. Bu doğaüstü olay değil ki. Sen bunu mu anlatmaya aradın? Kurban olayım Erhan.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Dedemi defnettikten sonra eve geldiğimizde evde en sevdiği köşesinde oturur vaziyette gördüm onu. Çok korktum ve her gece uyandığımda başucumda beklerken görmeye başladım. 40. gün adına yemek verdiğimizde evin önünde beyazlar içinde göğe yükselirken gördüm onu. Sonrasında geceleri bir daha görmedim ama kimseye de inandıramadım. Aklın sana oyun oynuyor dediler bana, demiş Halil.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Gece banyoda aynaya baktım. Ben hareket etmeyi bıraktım ama aynadaki yansımam bana gülümsedi. Ay en korktuğum şey. Korkup ışığı kapattım. Karanlıkta arkamdan da bir fısıltı geldi Doğan Can.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: TRT. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Efendim, alo.
3: Alo.
4: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhaba, günaydın. İzmir'den Nergis ben.
4: Nergis, hoş geldin. Şükür Ankara'dan çıktık.
3: Evet.
4: Bugün üst üste vallahi öyleydi. Nergis, senin başına ne geldi? Anlat bakalım.
3: Ya bu konuyu her paylaştığında bağlanman lazım diyorum. Kısmet bugün neydi?
4: Öyleli bir hikaye hem de. Oley. Evet. Anlat bakalım, ne oldu?
3: Sene 97-98. Bizim bir tane akrabam var. Böyle biraz hacıyla hocayla işi olan. Ondan sonra o arada da babamın işleri biraz yolunda gitmiyor. Dedi ki anneme, gelin bize bir bakalım. Üzerinizde bir şey varsa bozacaklar.
4: O hocaya götürecek.
3: Evinde zaten çağırmış evine. İşte o eve gidiyoruz. Ondan sonra gittik. Bir tane amca yaşı, böyle orta yaşı üzere. Yanında da gencecik bir tane sarışın kadın. Kadın böyle büyülenmiş gibi, put gibi oturuyor yanında. Ondan sonra işte dediler ki bu metal bardaklar oluyor, biliyorsunuz değil mi?
4: Emaye.
3: Evet evet evet. Onlardan varsa getirin. Ondan sonra ondan yok evde, niye öyle bir şey olsun? Bizde kupa bulduk. Porselen bir tane kupa bulduk, götürdük. Ondan sonra içine su doldurun getirin dedi tabii buna. Ondan içine suyu koyduk. Annem karşısında oturuyor. Annem kupanın altını ve üstünü elleriyle tuttu. Bu adam başladı bir şeyler okumaya.
4: Sonra suyun içinde bir tane muska belirdi, yukarı doğru çıktı değil mi?
3: Ama annemin ellerini kendisi tutuyor alttan ve üstten. Sallanıyor böyle. Başladı sallanmaya. Hem bir şeyler okuyor hem sallanıyor. O kupanın etrafına çamurlu sular akmaya başladı. Gözümüzün önünde.
4: İpler çıktı, iğneler çıktı, çengelli iğneler. Çıktı mı?
3: Otlarla birlikte.
4: Ya. Ben biliyorum ama ben her masada varım.
3: Gözümün önünde leğene, ondan sonra okuması bitirdikten sonra böyle çamurlu sular, ön sular ellerinden süzüldükten sonra bırak artık. Yani bıraktı, böyle ellerini açtı. Sonra annem de bıraktı. Sonra işte bardağı döktü dediğin gibi, böyle muskalar, otlar, çamurlu. Sonra açtı onu böyle şeyi, muskayı çevire çevire içinden bir sürü yazılar, bir şeyler, böyle 3-5 tane. Ben 10-12 yaşlarındayım, böyle titriyorum korkudan. Ondan sonra dedi ki evet, size büyü yapılmış, papaz büyüsü vesaire. Bir de bunları bozdurmak için başka bir yerlerde hocalara götüreceğiz. Çok güzel de bir para aldı onu soruyla. Yani gerçekten var mıydı yok muydu bilmiyorum ama gözünüzün önünde o kağıtlar, annenin elinin avucunun içindeki bardağı.
4: Peki orada böyle silüetler falan var mıydı o kağıtları açıp baktığınız zaman, ya da kimin yaptırdığına dair bir bilgi var mı?
3: Söylemedi öyle bir şey. Yani böyle yazılar var, bir sürü yazılmış, çizilmiş, çöpte bekler.
4: Ya bu hikayenin benzerini ben çok duydum. Hatta yakın bir arkadaşım da tam olarak anlattığın hikayeyi anlattı bana. Bilemiyorum nasıl oluyor o iş. Yani bu arada şu an yayındayız haliyle, o yüzden şunu da söylemem lazım. Bunlar bir iddiadır değerli dinleyicilerim, teşekkürler. Evet, yani sonra peki babanın işleri yoluna girdi mi o günden sonra?
3: Hayır.
4: Kız 97'de oldu diyorsun, üstünden geçti 30 sene, hiçbir bir şey olmadı.
3: Ya, olduysa da biz öyle bir şeye bağlamadık.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
5: Alo.
4: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Derya ben.
4: Hoş geldin Derya, nereden arıyorsun?
5: Deniz'den arıyorum Doğan Can. Heyecanlandım bir anda böyle yayına bağlanınca.
4: Hoş geldin. Ve bugün biraz tehlikeli sularda yüzüyoruz. Evet. Senin başına ne geldi, anlat bakalım.
5: Benim zaten rüyalarım çıkıyordu. Böyle küçük şeyler, sezgisel şeylerim çok güçlüdür. Rüyalarım çıkar. Bir gün rüyalarım çıkarken eşime anlattım. Ve eşime dedim ki sizin tarafınızdan bir cenaze olacak dedim sanırım dedim. Çünkü sizin tarafınızda çok kalabalık gördüm dedim. O kadar kalabalıktı ki cenaze dedim. Sabah anlattım. Bir saat sonra bir cenaze haberi geldi.
4: Aha, bir saat sonra.
5: Evet. Bir saat sonra kim? Cenaze haberi
4: akraba,
5: geldi.
4: Akraba, dadanın dıdısı mı yoksa
5: yani
4: yakın mı?
5: Yani tanıdıkları, uzaktan bir tanıdıkları. Ve gerçekten cenaze çok kalabalıktı. Sonra ertesi gün 3-4 gün sonra ben de eşime şöyle bir şaka yapayım dedim. Ben dedim ki sabah kalktım yine böyle dedim ben bugün seni rüyamda derken hayır sakın.
4: Derya yani sen de çünkü ağzından hayırlı bir şey çıkmadığı için.
5: Yani öyle bir şey olmuştu. Genelde rüyalarım çıkar ve herkes, ben de korkuyorum ama hani bir şey gördüğüm zaman o gün çok tedirgin oluyorum.
4: Mesela bunu daha böyle hayırlı şeylere hani o ölecek bu ölecek falan diye değil de böyle şey gibi felaket tellalı gibi değil de hani uyduruyorum mesela büyük ikramiye rakamları şunlar rüyamda gördüğüm gibi bir şey yok mu? Ya da at yarışını Gül Batur kazanacak gibi bir şey.
5: Maalesef. Bir ara 5 şarkı 1'in 3 rakamını görmüştüm sadece. Tutar mı tutmaz yürü yürü böyle oynayayım derken 3'ünü 6'sını gördüm ama 3'ünü hatırlıyordum.
4: He.
5: Yani böyle rüyalarım çıkıyor.
4: Olsun son 3'ten de bir şey veriyorlar ya.
5: O da doğru da. Yalnız ama bazı rüyalarımda çok tedirgin oluyorum. Mesela o gün ne olacak, ne yapacak? Çünkü çoğunu yoramıyorum. Sonra dua okuyorum, çeşmeyi anlatıyorum, su akıtıyorum falan böyle.
4: Sana yani... niye kuraklık? Sana diyorum niye kuraklık? Şey Derya, sana naçizane bir kardeş tavsiyesi. Abdestsiz gezmesen yine de ne olur. Tamam.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Alo?
2: Ben miyim?
4: Sen misin?
2: Ay inanamıyorum çok heyecanlıyım.
4: Abartma Feriha. Günaydın. Ay, kiminle mi görüşüyorum?
2: Bana bir şey söyleyeyim mi? He. Hani ben başkalarına da bir şey söylediğin zaman çok alınıyorum. Bana alınacağım şekilde bir şey söyleme olur mu?
4: Başkalarına söylediğimden sen niye alınıyorsun ya?
2: Bilmiyorum işte alınıyorum yani.
4: O bir şey demiyor. Sana ne oluyor? Tasasız ana mı kaldı? Tamam demeyeceğim bir şey. Yani dememem için elinden geleni yaparsan demem.
2: Tamam. Tamam. Hiç sıkmayacağım seni.
4: İsim
2: hemen
4: nedir?
2: Anlatıyorum.
4: İsim alayım önce.
2: Gülten ben.
4: Hoş geldin Gülten. Buyursunlar ne geldi
2: hoş
4: başına?
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey geldi. Ben İzmir Karşıyaka'dan arıyorum. Pardon İzmir Bornova'da oturuyorum da Karşıyaka'da mağazam vardı. Tamam. Bu arada biz tekstil imalatçısıyız.
4: Tamam.
2: Her neyse namaz kılacağım. Mağazamın arkasındaki alana geçtim. Abdest aldım tabii. Sonra durdum namaza. Allahu Ekber dedim. Sonra kalbimin üstünde böyle pıt pıt pıt pıt pıt bir şey atmaya başladı. Bu arada o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum. Allah'ım ne oluyor dedim. Kalp krizi mi geçiriyorum acaba dedim. Oturdum. O böyle sürekli atan şey durdu. Sonra tekrar kalktım. Tabii yılmadım. Allahu Ekber dedim. Yine böyle kalbim sürekli hızlı atmaya başladı ama kalp değil bu. Bunu biliyorum. Ondan sonra tekrar namazı bıraktım. Oturdum. Bir daha kalktım. Sonra bir baktım. Saçlarım açık. Önlerime dökülmüş. Ve bir şey beni namaza durmama engel etti ve saçlarım açıktı.
4: Yani sen namaz için haliyle başını örtmüştün ama o kalktığında bir baktın ki başın açılmış.
2: Evet, saçımı örtmemişim. İnanamadım.
4: Nasıl? Yani örttüğünü hatırlamıyor musun başını?
2: Hayır, zaten saçımı örtmemişim ki.
4: Kimse bir şey yapmamış o zaman sana. Yani,
2: hayır, ben arka tarafta yalnızım zaten.
4: Tamam.
2: Ya ben namaza durdukça böyle kalbimin üst tarafında bir şey böyle pıt pıt pıt pıt pıt sürekli... Namaza durmama engel oluyor.
4: Kız anksiyetik bir şey mi yaşadın acaba?
2: Nasıl?
4: Anksiyetik gibi bir şey miydi acaba o? Hani kalbin pıt pıt pıt diyorsun ya.
2: Hayır ben onu anksiyete olarak değerlendirmiyorum zaten. Saçım açık olduğu için aslında orada bir şey benim namaza durmamı engelliyor.
4: Sen başını örtmeyi unuttuğun için sana bu bir uyarı olarak geldi.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası ekspertiz. Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişe kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: diyeceksin. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

değişsin. Kompen. Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü çift yönde de yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de orta yoğunlukta. Hastal'dan 2. köprü Anadolu yakasına kadar 50, Havalimanı Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkine kadar 40, Barbaros Bulvarı Büyükleri Caddesi Yıldız'dan Tem Maslak çıkışına kadar 50, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 45, Kemeraltı Caddesi Tersane'den Dereboyu'na kadar 50 dakikada gidiliyor, Çamlıca Kavşağı'ndan Gişeler kadar 47, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ziberbey'den İdeltepe'ye kadar 1 saat 15 dakika, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 58 ve Tersane Kavşağı'ndan Kartal Köprüsü'ne kadar 26 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Süper FM.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

Dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

0: Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder. Keyifli dinleyiciler.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

dinleyicilerimiz. TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinleyiciler.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.